Muhammed, gözlerin nuru. Muhammed, gönüllerin süruru. Muhammed, insanlığın özgürlük öğretmeni. Muhammed, ümmetinin kurtuluş rehberi. Allah!

0: Diyarbakır ilimiz için sabah ezanı.
1: Allahu ekber. Allahu ekber. Allahu ekber.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. Kıyamete kadar devam edecek olan namazın ve şu en mükemmel davet olan ezanın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'a cennette en yüksek makam olan vesileyi ve bütün yaratılmışların üstünde bir mertebe olan fazileti ver ve onu vaat ettiğin en yüce şefaat makamı olan makamı Mahmud'a gönder.

Vakit seher, ufukta günün kızıl çiçeği açmak üzere. Zamanın rahmine sabahın lütfesi düştü az önce. Gecenin karasında saklı ışıktan tohumlar başlarını gün yüzüne çıkarıyor. Şimdi hatırla ki sen de bir zamanlar yokluğun karanlığında gidiktin. Unutulmuşluk toprağına gömülü bir tohumdun. Kimsenin adını bilmediği bir garip, hatırını sormadığı bir yetimdi. Hatırla ki senin de varlığının şafağı söktü yıllar önce. Yokluğun ufkundan kızıl bir kan pıhtısı olup yükseldin. Unutulmuşluğun dipsiz kuyusundan çıkarıldın. Ana rahmine bir küçük damlacık olarak tutuldun. Düşüversen adın bile olmayacaktı. Dağılıp yok olsan ardından ağlanmayacaktı. Yokluğa geri dönsen yokluğun kimsenin umurunda olmayacaktı. Varlığından haberdar değildi sevdiklerin. Hatırlanmaya değer bir şey bile değildi. Hatırla, hatırla ki unutulmuşluğun toprağında Rabbin seni unutmadı. Rabbin seni sahipsiz de bırakmadı. Rabbin seni yokluğun gecesinden varlığın şafağına eriştirdi. Olmayan elinden tuttu, el ver. Görmeyen gözünün görmesi gerektiğini gördü. Seni görenlerden eyledi. Olmayan elinin duasını duydu, seni konuşur eyledi. Kendine muhatap etti. Taze bir bahar gibi gün yüzüne çıkardı bedenini. Ete kemiğe bürüdü seni, gülden tebessümler giydirdi yüzüne. Şimdi seher vakti, göz kapaklarının ardından kaç, gafletin gecesinden uyan, aç gözlerini sehere, aç kalbini Rabbine, uyan, uyan, yan ve an, an seni hiç unutmayan Rabbini. Güneş ufukta yükselmeden sen dualar ufkuna yüksel. Herkes unutsa bile seni unutmayan Rabbini, herkesin onu unuttuğu anda unutmayan.

Haydi kalk. Kalk ve miracına eşlik et en sevgilinin. Şimdi sabah. Şimdi sabah namazı vakti. Kalk ayağa. Kıbleye yönel. Tekbir getir. Allahu Ekber. Büyükle Rabbini. Büyükle ki sen büyük bilmesen de büyüktür o. Sen yüceltmesen de yüceler yücesidir o. Büyüklüğü için senin büyüklemene ihtiyacı yok ona. Ama sen onu büyük bilmeye muhtaçsın. Ayağına takılan, yolunu kesen, emellerini yok eden, hayallerini engelleyen ne varsa hepsinden daha büyüktür onun rahmeti. Ayağına takılanı kaldıracak inceliği, emellerini gerçekleştirecek şefkati, seni hayallerine eriştirecek gücü onun büyüklüğünde bulacaksın. Bunu bilerek teslim ol Rabbine. Kaygılarını, korkularını rahmetinin kucağına bırak usulca. Kaldır ellerini ve bir gün nasılsa huzurunda hareketsiz kalacak bu bedeni bütün hücreleriyle ona teslim et. Ayağa kalk ve buradayım ey Rabbim de. Evinden kaçan kulun, yuvadan uçan kölen yine sana geldi. Buradayım ey Rabbim. Geldim, huzurundayım.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Hoş geldin, sefa geldin ey sabah ve ey yeni gün. Merhaba ey mutlu vakit ve saat. Merhaba ey Allah'ın katip ve şahit meleği. Şu söylediklerimizi bizim için yaz. Allah'a iman etmiş, ona kavuşmaya inanmış ve delillerine itiraf ve kabul etmiş, ilah olma noktasında onun dışındakileri inkar etmiş ve Allah'a tevekkül etmiş olarak sabahladık. Allah'ı, meleklerini, kitaplarını, peygamberlerini, arşı taşıyan melekleri şahit tutarak, kendisinden başka hiçbir ilah bulunmayan, tek olup ortağı olmayan Allah olduğuna şahitlikte bulunuyoruz. Allah'ım, hiç şüphesiz biz nefsimize zulmettik. Sen bizim büyük ve küçük günahlarımızı bağışla. Çünkü onları senden başkası bağışlayamaz. Bizi huyların en güzeline götür. Çünkü onlara senden başka götürecek kimse yoktur. Allah'ım, yüzlerimizi senden gelen bir haya duygusuyla, kalplerimizi senden gelen bir sevinçle doldur. Allah'ım, bizi cömert ve karşılıksız veren eyle, cimri, yerinde sayıp ilerlemeyen, söz götürüp getiren, kendini beğenen ve arayı bozan eyleme. Allah'ım, oburluktan, kıtlıktan, haddini aşmaktan, geçim sıkıntısından, kötü zandan, sarhoş edici içkilerden, bolluk içinde oyalanmaktan, şerirlikten, zanla hükmetmekten, karanlık fitnelerden ve geçim darlığından sana sığınırım. Allah'ım, bu günümüzün başını hayır ve iyilik, ortasını kurtuluş, sonunu ise başarı eyle. Onu bizim için saadet, şehadet, tevbe, bağışlanma ve imanla neticelendir. Allah'ım, bugünün başlangıcını rahmet, ortasını fani ve günahlı şeylerden uzaklık, sonunu ise lütuf ve ikram eyle. Allah'ım, bize geçimin en genişini, ömrün en mutlusunu, rızkın en bol olanını nasip et. Allah'ım, affınla bizi bağışla, fazl ve kereminle bize karşı yumuşaklıkla muamele et. Allah'ım, bize nimet olarak verdiklerinin şükrünü yapmamızı nasip eyle. Allah'ım, ağlamayan gözden, ürpermeyen kalpten, huşu duymayan gönülden, kabul edilmeyen duadan, fayda vermeyen ilimden, dinlenilmeyen sözden, doymayan nefisten, küçük bir yardımı insanlardan esirgemeyi hoş karşılamaktan sana sığınırım. Allah bize yeter. O ne güzel vekildir, ne güzel dost ve ne güzel yardımcıdır. Bizi bağışlamanı diliyoruz ey Rabbimiz. Dönüş yalnız sanadır. Allah'ım, ey Rabbimiz, bu duayı bizden kabul et. Şüphesiz sen her şeyi hakkıyla işiten, her şeyi hakkıyla bilensin.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Eşreke nurullahi ve zahera kelamullahi ve sebete emrullahi ve nefeze hükmullahi ve tevekkaltu alallahi ma şâallahi ve la havle ve la kuvvete illa billah. Tehassantu bi hafiyyi lütfillahi ve bi lütfi sun'illahi ve bi hamili sitrillahi ve bi azimi zikrillahi ve bi kuvveti sultanillahi dehaltu fi kenefillahi ve istecartu bi rasulillahi sallallahu aleyhi ve sellem. Teberra'tu min havli ve kuvveti ve istaantu bi havlillahi ve kuvveti. Allahümme ya erhamer rahimin, uhcubni anil kavmi zalimin. Allahümme ya erhamer rahimin, uhcubni anil kavmi zalimin. Allahümme ya erhamer rahimin, uhcubni anil kavmi zalimine bi kudretike ya kaviyyu ya metin. Ya erhamer rahimin bike nesta'in. Allahümme ya sabikal gavsi, ya sami'as savti ve ya kasiyel izama lahmen ba'del mevti. Eğithni ve ecirni min hizyü dünya ve azabil ahira. Ve la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim.
1: Hazreti Ali el-Murtaza radıyallahu anh'tan rivayetle İşrakiye. Allah'ın nuru doğdu ve parladı. Onun kelamı açığa çıktı. Emirleri belli oldu. Hükümleri gerçekleşti. Ben Allah'a, onun dilediği, irade ettiği her şeye tevekkül ettim. Allah'ın güç ve kuvvetinden başka hiçbir güç ve kuvvet yoktur. Ben Allah'ın gizli ve ihsankerane lütuflarına, onun hata ve kusurları örtmedeki güzelliğine, onun şanının yüceliğine ve saltanatının kudretine sığındım. Ben Allah'ın rahmetine, onun koruyup gözetmesine iltica ettim. Onun elçisine sallallahu aleyhi ve sellem boyun eğdim. Ben kendi güç ve kuvvetimden vazgeçip Allah'ın güç ve kuvvetinden yardım istedim. Ey Allah'ım, ey merhamet edenlerin en merhametlisi, beni kudretinle zalimlerden koru. Ey Allah'ım, ey merhamet edenlerin en merhametlisi, beni kudretinle zalimlerden koru. Ey Allah'ım, ey merhamet edenlerin en merhametlisi, beni kudretinle zalimlerden koru. Ey pek güçlü olan kavi, ey sarsılmaz ve sağlam kuvvet ve kudret sahibi metin, ey merhametlilerin en merhametlisi, yalnızca senden yardım isteriz. Ey Allah'ım, ey herkesten önce imdada yetişip yardım eden, ey bütün sesleri işiten ve ey ölümden sonra kemiklere etleri giydirip diriltecek olan, imdadıma yetiş, bana yardım et, beni dünyanın zillet ve belalarından ve ahiret azabından koru. Büyük ve yüce olan Allah'tan başka hiç kimsenin hiçbir güç ve kuvveti yoktur.

0: Hatmi Şerif. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kur'an okunduğu zaman ona kulak verin. Sesinizi kesip dinleyin onu ki Allah'ın esirgemesiyle kuşatılasınız.
1: Allah Teala bizi hem dünyada hem de ahirette Kur'an'dan ayırmasın.

0: Hatmi Şerif. Hatmi Şerif'e yarın kaldığımız yerden devam edeceğiz. Allah Teala bizi hem dünyada hem de ahirette Kur'an'dan ayırmasın. Amin.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

Eş adayı ile tanışmaya çalışan, görüşmeye çalışan ve evlilik aşamasında olanlara bir çift sözüm var. Eğer eş adayınız girdiğiniz her ortamda sürekli başkalarını eleştiriyorsa, başkalarını suçluyorsa, başkalarına laf çakıyorsa, hep başkalarını kusurlu buluyorsa lütfen buna çok dikkat edin. Bu kişiyle bir evlilik çıkarmak çok zor. Bu kişi demek istiyor ki ben kendimi görmüyorum. Ben sadece başkalarını görüyorum. Evlendiğimizde karşıma sen geçeceksin. Seninle yaşadığımız bütün problemlerin sebebi sen olacaksın. Sürekli seni suçlayacağım demektir. Böyle bir duygu haliyle ve böyle bir durumla bir evlilik boyu baş etmek çok zordur. Lütfen bu ilişkiyi ciddiyetle tekrar gözden geçirin.

0: Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Dünyada züht ve takva kalbi ve bedeni rahatlatır, dünyaya rağbet ise keder ve üzüntüye sevk eder. Osman bin Mazun öldüğü vakit Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onun yanına girdi, eğilip onu öptü ve "Ey Osman, Allah sana rahmet etsin. Sen dünyadan bir şey almadın. Dünya da senden bir şey almadı." buyurdu.
1: Bir hadis, bir ders.

Ey Seydamız, ey canımız, nurlu yüzün bir ay gibi aydınlattı gönülleri. Her bir sözün Molla Zeki, her bir sözün ey Şeyh Zeki.

0: 0539 772 1686.
1: İro Eyda İbrahim'aye, İro Eyda Muhammediye, İro Eyda Metevaye, Lme Teva Piroz Eyda Kurbani.
2: Genç taşkınlar, Büro Kilim Mobilya. 0507 297 47 28.
3: Dostluğu, sevgiyi ve geleceği, aşımızı, ekmeğimizi, hüznümüzü, acımızı, yalnızlığımızı paylaştığımız, birlik ve beraberliğimizi, kardeşlik ve dostluğumuzu en sıcak şekilde hissedeceğimiz Kurban Bayramınızı tebrik ederiz.
0: Hicret Ticaret Züccaciye ve Mutfak Malzemeleri 0506 665 05 65.
1: Bilahaydin navmenemin de ida kurban ede. Rojen pır bıxerin roje ideku rahmeta xada vek taviyad bare bser ümmet ede. Drojen vuha bıxerde dile tüm Müslümanı jme nemine bira. İda kurbanı li tamamı halkı Ahmed'e u tamamı ümmeta İslam'e piroz be.
0: Erzurumlu ustalarla ca kebabı yeni yüzüyle sizlerle. 0532 630 04 93.
3: Mübarek Kurban Bayramınızı tebrik eder, İslam ümmeti için hayırlara vesile olmasını Rabbimizden niyaz ederiz.
4: Diyar Market.

0: Halkı Hakk'a çağıran radyo, Çağrı FM.
1: Bir gün Peygamber Efendimizin yanında birisi yemek yiyordu. Besmele çekmemişti. Yemeği bitirdi, ancak bir lokması kalmıştı. Onu ağzına atarken, evvelinde de ahirinde de Bismillah olsun dedi. Bunun üzerine Peygamberimiz güldü ve sonra, şeytan durmadan bununla beraber yiyordu. Yemek yiyen adam Allah'ın adını zikredince şeytan yediğini kustu.

0: Güzel Şehrin Farklı Radyosu
1: Çağrı FM. Ashab-ı Kiram'dan Öğütler. Abdurrahman bin Avf'ın infaka olan rağbeti. Ebu Seleme ve Ebu Hureyre anlatıyor. Allah Resulü şöyle buyurdu: Allah yolunda sadaka verin, çünkü orduyu savaş için göndereceğim. Bu çağrıyı duyan Abdurrahman bin Avf hemen geldi ve ''Ya Resulallah, 4000 dirhem param var. 2000'ini Rabbim için veriyorum. Geri kalan 2000'ini de evladu iyal için bırakıyorum.'' dedi. Efendimiz ''Allah senin verdiğine de ayırıp vermediğine de bereket ihsan etsin.'' diye dua etti. O gecenin sabahı Ensardan bir adam geldi ve sabaha kadar 2 sağ hurma kazanmıştı. Dedi ki, ''Ya Resulallah, çalışarak 2 sağ hurma sahibi oldum. Birini Rabbime, diğerini de çoluk çocuğuma ayırıyorum.'' dedi. Bunu duyan bazı münafıklar adamı çekiştirerek, ''Bu da tıpkı İbni Avf gibi gösteriş için verdi.'' dediler. Bir diğer rivayette ise münafıklar, ''Allah ve Resulünün bu adamın 1 sağ hurmasına ihtiyacı yok ki.'' dediler. Bunun üzerine Cenab-ı Hak, ''Müminlerden kah farz zekat dışında gönüllerinden koparak bağışta bulunanları, kah ancak çalışıp didinerek ele geçirdikleri malları bağışlayanları dillerine dolayıp alaya alanlar var ya, işte Allah onları alay konusu yapıp maskara etmiştir ve onları gayet acı bir azap vardır. Ve onlara gayet acı bir azap vardır. Tevbe suresi 79. ayeti kerimede buyurdu. Ebu Derda'nın dünya karşısındaki duruşu. Muhammed bin Kab anlatıyor. Bir grup Müslüman Ebu Derda'nın evine yatılı misafir olarak gelmişti. Ebu Derda onlara sıcak bir yemek gönderdi. Ancak yatmaları için yatak göndermedi. Bunun üzerine misafirlerden biri, ''Bize yemek gönderdi. Fakat soğukta bu yemekten bir şey anlayamadık. Gidip bu durumunuzu ona izah edeceğim.'' dedi. Diğer bir arkadaşı, ''Bırak söyleme.'' dediyse de adam inat etti ve Ebu Derda'nın kapısına gitti. Yanına vardığında durdu ve baktı ki Ebu Derda oturuyor. Hanımının üzerinde de kayda değer bir örtü yok. Adam Ebu Derda'ya dönerek, ''Sen de bizim gibi yatak ve örtü olmadan geceyi geçirmişsin.'' dedi. Ebu Derda adama şöyle dedi, ''Bizim bu dünyadan sonra gideceğimiz başka bir memleket var. Biz yorgan ve yataklarımızı oraya gönderdik. Eğer yanımızda olsaydı zaten sana yatak ve yorgan gönderirdik. Önümüzde çok sarp bir tepe bulunuyor. O tepeyi aşarken yükü hafif olanın durumu ağır olandan daha hayırlıdır. Şimdi benim ne demek istediğimi anladın mı?'' Adam, ''Evet, anladım.'' diye cevap verdi. Yeme ve giyme hususunda Hazreti Ömer ile kızı Hazreti Hafsa arasında geçen bir konuşma. Sa'd bin Ebi Vakkas radıyallahu anh anlatıyor. Hafsa bir gün babası Ömer'e, ''Ey müminlerin emiri, artık daha kaliteli bir elbise giysen, alışa geldiğin yiyecekler dışında daha lezzetli yemekler yesen olmaz mı? Bak, Allah bize bol rızık ve geniş imkanlar verdi.'' dedi. Hazreti Ömer, ''Kızım, iyi düşün. Allah Resulü'nün çektiği geçim sıkıntılarını hatırlamıyor musun?'' dedi ve sürekli bu sözleri tekrar ede ede kızını ağlattı. Daha sonra da, ''Demek bunları sen söylüyorsun. Allah'a yemin ederim ki eğer gücüm yeterse Resulullah ve Ebu Bekir gibi sıkıntılar içerisinde yaşayacağım ki o ikisiyle beraber öbür alemde rahat edeyim.'' buyurdu. Komşusuna eziyet eden adamın hikayesi. Abdullah bin Ömer anlatıyor. Peygamberimiz savaşlarından birine gitmek üzere yola çıktığı esnada, ''Komşusunu incitenler bugün bizimle gelmesin.'' buyurdu. Orada bulunanlardan biri, ben komşumun bahçe duvarının dibine bevlettim dedi. Resulullah aleyhissalatü vesselam, öyleyse bugün sen bize refakat etme buyurdu. Ashab-ı kiramdan öğütler.

0: İlahi rahmetin yol işaretlerinden biri olan Kurban Bayramınızı tebrik eder, hayırlara vesile olmasını Rabbimizden dileriz.
1: Çağrı FM,
2: tüm hemşerilerimizin mübarek Kurban Bayramını tebrik eder, İslam ümmeti için hayırlara vesile olmasını dileriz.
1: Dua Yayıncılık,
3: İda Kurbanı nişanın rahma hudaye, ev İda Kurbanı bize vesile jihelasiya ümmetire, İda veya Kurbanı piroz be.
1: İkra Eğitim Derneği,
0: bayramınız mübarek, ibadetleriniz daim, imanınız kamil, Kurban Bayramınız mübarek olsun.
4: İdeal Eğitim Vakfı,
2: bugün Filistin'deki Hacerlerin Bayramı. Bugün Irak'ta, Afganistan'da, dünyanın dört bir yanında bıçağını İsmail'lerin gırtlarına dayamış İbrahimlerin Bayramı. Bugün Ümmeti Muhammed'in Bayramı. Hepimize mübarek olsun.
5: Atlas Eğitim Kurumları 0530 691 4699.
3: Digel derdu kuleme bikasi graniya çiyaneji emgüh nednevan tengi tali eşu elem firaka emcihev bidur hıstine ev id ida meye ida ümmeta İslami piroz be.
5: Aksam Gold 0533 681 2763.
0: İnadına şeytanların, inadına zulümlerin, inadına dünyalık dertlerin ve inadına esaretlerin. Bayram bizim bayramımız. Bayramımız mübarek olsun.
5: Bilen Kavurmacım 0536 397 35 33.
2: Mübarek Kurban Bayramınızı tebrik eder, İslam ümmeti için hayırlara vesile olmasını Rabbimizden niyaz ederiz.
6: Yeşil Kent Gıda
5: 0534 250 93 72.
3: İro İda İsmail'e Filistiniye, İro İda Hacera Irakiye, İro İda Pakistan, Afganistan, Somali, Keşmir, Türkistan'a Rojhilat, Lübnan'u temami alema İslamiye. Piroz be İda Kurbani lü ümmeta İslami.
5: Dua Kitap 0532 732 88 83.
0: Küskünlerin barıştığı, sevenlerin bir araya geldiği, rahmet ve şefkat dolu günlerin en değerlilerinden olan Kurban Bayramınızı tebrik ederiz.
5: Berna Perde 0507 706 50 45.
2: İbrahimler, Hacerler, İsmailler, Kurban Bayramınız mübarek olsun.
5: Öz Turgut Bir Otomotiv Ahmet Turgut Ömer Turgut 0532 156 99 20.
3: İbadete kurbani vekpreke dina fakiru devlemendade emjil gor kavveta hve keyfa fakir abinin heger tünebe imkaname bibşirinek em keyfa seviyu fakir abinin. İda wan piroz bikindi sibaha idede. İda veya kurbani piroz be bibe vesile jihweşi u khirare.
5: Öz Yeşil Çınar Otomotiv Süleyman Turgut 0532 403 1705.
0: Tüm hemşehrilerimizin mübarek Kurban Bayramını tebrik eder, İslam ümmeti için hayırlara vesile olmasını dileriz.
5: Korkmaz Peynircilik 0536 348 39 21.
2: Dostluğu, sevgiyi ve geleceği, aşımızı, ekmeğimizi, hüznümüzü, acımızı, yalnızlığımızı paylaştığımız, birlik ve beraberliğimizi, kardeşlik ve dostluğumuzu en sıcak şekilde hissedeceğimiz Kurban Bayramınızı tebrik ederiz.
5: Baklavacı Cengiz Usta 0536 972 94 98.
3: Bilahaydin nav meneminin de ida kurban ede. Rojin pır bihirin roje ideku rahmeta hoda vek taviya dibare biser ümmet ede. Drojin vuha bihirde dile tü müslümani jime nemine bira. İda kurbani li temami halki amedi u temami ümmeta İslami piroz be.
5: Armola Peynircilik 0544 390-86-58.
0: Mübarek Kurban Bayramınızı tebrik eder, İslam ümmeti için hayırlara vesile olmasını Rabbimizden niyaz ederiz.
5: Olgunlar Aktar 0555-754-1945.
0: Dünyanın dört bir yanında bıçağını İsmaillerin gırtlağına dayamış İbrahimlerin bayramı. Bugün ümmeti Muhammed'in bayramı. Hepimize mübarek olsun.
5: Aslanlar Çelik Kapı 0532-762-3719.
2: Gerçek ve özgür bayramlarda buluşmak dileğiyle Kurban Bayramınızı tebrik ederiz.
5: Yayla Peynircilik ve Kahvaltıcılık 0530-458-3872.
3: İda kurbani nişanin rahma hudaye. Ev İda kurbani bize vesile jihelasiya ümmetire. İda veya kurbani piroz be.
5: Nida Gold 0543-453-7225.
0: Mübarek Kurban Bayramınızı tebrik eder, İslam ümmeti için hayırlara vesile olmasını Rabbimizden niyaz ederiz.
5: Metro Giyim 0536-570-1389.
3: İro Eyda İbrahimaye, İro Eyda Muhammediyaye, İro Eyda Metevaye, Lime Teva Piroz Eyda Kurbani.
5: Bozlar Bekobayi 0532-293-8721.
2: Dostluğu, sevgiyi ve geleceği, aşımızı, ekmeğimizi, hüznümüzü, acımızı, yalnızlığımızı paylaştığımız, birlik ve beraberliğimizi, kardeşlik ve dostluğumuzu en sıcak şekilde hissedeceğimiz Kurban Bayramınızı tebrik ederiz.
5: Eslem Mobilya İmalat ve Dekorasyon Atölyesi 0537-999-9172.
3: Bilaheydin nav meneminin de ida kurban ede. Rojin pır bıxerin roje ideku rahmeta hoda vek taviya dibare biser ümmet ede. Drojin vuha bıxerde dile tüm Müslümani jime nemine bira. İda kurbani li temami halqi Ahmedi u temami ümmeta İslami piroz be.
7: Turgutlar 2 Auto. Yahya Turgut. Telefon 0532-665-4363.
0: Mübarek Kurban Bayramınızı tebrik eder, İslam ümmeti için hayırlara vesile olmasını Rabbimizden niyaz ederiz.
7: Süt ve süt ürünlerini sofralarınıza taşıyan lezzet. Karacadağ Tenk Köyü. Telefon 0534-556-5171.
0: Dünyanın dört bir yanında bıçağını İsmaillerin gırtlağına dayamış İbrahimlerin bayramı. Bugün ümmeti Muhammed'in bayramı. Hepimize mübarek olsun.
5: Uygun AVM 0536-461-7998.
2: Gerçek ve özgür bayramlarda buluşmak dileğiyle Kurban Bayramınızı tebrik ederiz.
5: Bilgi Reklam 0543-963-1085.

0: Ukbe bin Amir radıyallahu anh'dan şöyle anlatıyor. Sonra Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem ile karşılaştım. Mübarek elinden tuttum da kendisine, "Ya Resulallah, bana amellerin faziletlilerinden haber ver," dedim. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem bana, "Ey Ukbe, seni ziyaret etmeyeni sen ziyaret et. Sana vermeyene sen ver. Sana zulmedenden uzaklaş. Diğer bir rivayette sana zulmedeni affet," buyurmuşlardır.
1: Bir hadis, bir ders.

0: Şimdi reklamlar.
1: İlahi rahmetin yol işaretlerinden biri olan Kurban Bayramınızı tebrik eder, hayırlara vesile olmasını Rabbimizden dileriz.
2: Çağrı FM.
3: Tüm hemşerilerimizin mübarek Kurban Bayramını tebrik eder, İslam ümmeti için hayırlara vesile olmasını dileriz.
4: Bilgi reklam 0543 963 1085.
5: İda kurbanı nişanın rahma hudaye. Ev İda kurbanı bize vesile jihlasya ümmetire. İda veya kurbanı piroz be.
6: Nasuç Kuyumculuk Şubesi'yle siz değerli dostlarımıza daha da yakınlaştık. Telefon 0537 487 0621.
1: Bayramınız mübarek, ibadetleriniz daim, imanınız kamil, Kurban Bayramınız mübarek olsun.
4: Uygun AVM 0536 461 7998.
3: Bugün Filistin'deki Hacerlerin Bayramı. Bugün Irak'ta, Afganistan'da, dünyanın dört bir yanında bıçağını İsmail'lerin gırtlağına dayamış İbrahimlerin bayramı. Bugün ümmeti Muhammed'in bayramı. Hepimize mübarek olsun.
2: Mesut Züccaci'ye telefon 0533 713 5472.
5: Digel derdu kuleme bikasi graniya çiyaneji emgüh nednevan tengi tali eşu elem. Firaka emcihev bidur hıstine. Ev id, ida meye, ida ümmeta İslami piroz be.
4: Konak Sigorta 0533 595 9975.
1: İnadına şeytanların, inadına zulümlerin, inadına dünyalık dertlerin ve inadına esaretlerin. Bayram bizim bayramımız. Bayramımız mübarek olsun.
4: Özgür Kuyumcusu 0412 237 44 11.
3: Mübarek Kurban Bayramınızı tebrik eder, İslam ümmeti için hayırlara vesile olmasını Rabbimizden niyaz ederiz.
4: Akan Demir Doğrama 0532 796 92 56.
5: İro İda İsmail Filistiniye. İro İda Hacera Irakiye. İro İda Pakistan, Afganistan, Somali, Keşmir, Türkistan'a Rojhilat, Lübnan'u temam-i alema İslam'e. Piroz be İda kurbani lü ümmeta İslam'e.
4: Tasarım Perde 0537 032 1064.
1: Küskünlerin barıştığı, sevenlerin bir araya geldiği, rahmet ve şefkat dolu günlerin en değerlilerinden olan Kurban Bayramınızı tebrik ederiz.
4: Genç Taşkınlar Beko Klim Mobilya 0507 297 47 28.
3: İbrahimler, Hacerler, İsmailler. Kurban Bayramınız mübarek olsun.
4: Pınar Lahmacun 0542 711 94 39.
5: İbadete kurbani vek preke dina fakiru devlemenda de. Emjil gor kavveta hve keyfa fakira binin. Heger tünebe imkana me bi bişirinek em keyfa sevi u fakira binin. İda wan piroz bikin di sibaha ide de. İda veya kurbani piroz be bibe vesile jihweşi u khirare.
4: Asaf Tesisat Malzemeleri 0531 248 64 41.
1: Tüm hemşehrilerimizin mübarek Kurban Bayramını tebrik eder, İslam ümmeti için hayırlara vesile olmasını dileriz.
4: Sakarya Kuyumcusu 0533 938 7503.
3: Dostluğu, sevgiyi ve geleceği, aşımızı, ekmeğimizi, hüznümüzü, acımızı, yalnızlığımızı paylaştığımız, birlik ve beraberliğimizi, kardeşlik ve dostluğumuzu en sıcak şekilde hissedeceğimiz Kurban Bayramınızı tebrik ederiz.
4: Dakak Gıda 0532 221 31 93.
5: Bilahaydin nav meneminin de ida kurban ede. Rojin pır bıxerin roje ideku rahmeta hoda vek taviya dibare biser ümmet ede. Drojin vuha bıxerde dile tüm Müslümanı jime nemine bira.
0: Eyda kurbanı li temami halkı Ahmedi u temami ümmeta İslami piroz be.
4: Yıldız Döner 0532 168 5941.
1: Bugün Filistin'deki Hacerlerin bayramı. Bugün Irak'ta, Afganistan'da, dünyanın dört bir yanında bıçağını İsmaillerin gırtlağına dayamış İbrahimlerin bayramı. Bugün Ümmeti Muhammed'in bayramı. Hepimize mübarek olsun.
4: İnci Reklam 0533 364 5846.
3: Gerçek ve özgür bayramlarda buluşmak dileğiyle Kurban Bayramınızı tebrik ederiz.
4: Spot 21 Gıda 0535 225 44 45.
0: İda kurbanı nişanın rahma hudaye. Ev İda kurbanı bize vesile jihalasiya ümmetire. İda veya kurbanı piroz be.
4: Lütfüzade Tatlı Sarayı 0533 152 84 97.
1: Mübarek Kurban Bayramınızı tebrik eder, İslam ümmeti için hayırlara vesile olmasını Rabbimizden niyaz ederiz.
4: Zümra Gold 0539 772 1686.
0: İro Eyda İbrahim'aye, İro Eyda Muhammediye, İro Eyda Meteva'ye, Lmeteva Piroz Eyda Kurbani.
7: Genç taşkınlar, Büro Kilim Mobilya 0507 297 47 28.
3: Dostluğu, sevgiyi ve geleceği, aşımızı, ekmeğimizi, hüznümüzü, acımızı, yalnızlığımızı paylaştığımız, birlik ve beraberliğimizi, kardeşlik ve dostluğumuzu en sıcak şekilde hissedeceğimiz Kurban Bayramınızı tebrik ederiz.
4: Hicret Ticaret Züccaciye ve Mutfak Malzemeleri 0506 665 05 65.
0: Bilahaydin nav menemin de ida kurban ede. Rojen pır bıxerin roje ideku rahmeta xada vek taviya dibare biser ümmet ede. Drojen vuha bıxerde dile tüm Müslümanı jime nemine bira. İda kurbanı li temami halkı Ahmedi u temami ümmeta İslami piroz be.
4: Erzurumlu ustalarla ca kebabı yeni yüzüyle sizlerle. 0532 630 04 93.
3: Mübarek Kurban Bayramınızı tebrik eder, İslam ümmeti için hayırlara vesile olmasını Rabbimizden niyaz ederiz.
6: Diyar Market.

0: reklamları dinlediniz.
1: Çağrı FM.
2: İlim denizinden damla damla.
3: Üç şey, üç şeyle elde edilmez. Zenginlik arzu etmekle, gençlik makyaj yapmakla, sağlık ilaç kullanmakla. Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh. İlim denizinden damla damla.

0: Yunus Emrem bütün zaman boyuna. En güzel şey hoş konuşan dil dedi. Öğüt verdi Sakarya'nın suyuna, muhabbetin denizine dol dedi. Seyret gülü, menevşeyi, ıtırı, gönül kazan, umutlu kıl hatırı. Her şeyi sev, yaratandan ötürü, nefreti at, muhabbete gel dedi. Muhabbetle fethet, bırak kılıcı, kızgınlığa bulunur mu alıcı? Bu kubbede ancak sevgi kalıcı, şu kötülük esip geçen yer dedi. Sen özünü düzelt falandan önce, doğruyu kabul et yalandan önce, ilim bildiğini ilandan önce, kendini bil, benliğini bul dedi. Dertli için sebep olup ilaca, rıza ile yardım eyle muhtaca. Hacı olmak elbet güzel ey hoca, lakin bir de gönül yapan ol dedi. Yücelirken bu sevdanın açarı, fikreder dünyanın konup göçeri. Beni bende demen, benden içeri, hakim olmuş bana başka el dedi. Sözünü bilene söz güzel eser, söz insan kurtarır, söz insan asar. Söz savaş başlatır, söz savaş keser. Söz hem ağı hem en tatlı bal dedi. Düşününce mülk sahibi nerede? Düşününce ilk sahibi nerede? Tamahkarlık olmamalı arada, bir mirastır kuldan kula mal dedi. Polatoğlu, Yunus sözü kavidir. Sezenlere gönüller dost evidir. Dava değil, benim işim sevidir. Sevmek bildiğim tek yol dedi.
1: Bu çağrıya kulak verin. Çağrı efem.

0: gelir, yükselir solmayan sesler. Kara bulutları bir rüzgar sürer. Düşer üstümüze aşkın şimşeği, merhamet sel olur, ovaya düşer. Sevgi ırmağında yıkanır canlar. Canlar, canlar, ne zaman bahar?
1: Güzel şehrin
2: farklı radyosu
1: Çağrı FM.

0: Bir hikaye, bir öğüt.
1: Kuşun üç öğüdü. Avcının biri bir kuşu hile ve tuzakla yakalayınca kuş ona,
2: "Ey efendi, sen çok koyun inek yedin, birçok deve kurban ettin. Zamanında onlardan doymadın da benim gibi cılız bir kuş mu seni doyuracak? Beni bırakırsan sana üç öğüt vereceğim ki zeki mi yoksa aptal biri miyim anlarsın."
1: Dedikten sonra avcıyı göz ucuyla süzen kuş sözlerini şöyle sürdürdü.
2: "Birinci öğüdümü senin elinde, ikincisini damın üzerinde, üçüncü öğüdü ise ağacın üzerinde sana vereceğim. Bu üç öğütle talihli olacaksın."
1: Avcı kuşun teklifini kabul edince kuş,
2: "Birinci öğütüm şudur: kimsenin olmayacak sözüne inanma."
1: Avcı anlaşmaları gereği ilk öğütten sonra kuşu salıverdi. Kuş ikinci öğüdünü evin damına konarak söylemeye başladı.
2: "Geçmiş olana üzülme. Bir şey başından geçerse ona hasret duyma. Bedenimde 10 dirhem ağırlığında çok değerli bir inci vardı. O inci senin ve çocuklarının bahtıydı. İnciyi yitirdin çünkü rızkın değildi."
1: Adam kuşun söylediklerini duyunca inleyip feryat etmeye başladı. Kuş,
3: "Sana geçip gidene üzüntün olmasın diye nasihat etmedin mi? Madem geçip gitti bu üzüntün niye? Ya öğüdümü anlamadın ya da sağırsın. Birinci öğüt olarak sana kimsenin olmayacak sözüne inanma demedim mi? Ben 3 dirhem olmazken 10 dirhem ağırlığında bir inci karnımda nasıl olabilir?"
1: Avcı kuşun söyledikleri karşısında kendine geliverdi. Avcı,
3: "Hadi öyleyse o 3. öğüdünü de söyle."
1: Kuş,
2: "Evet. İlk ikisini dikkate aldın da 3. öğüdü bedava söyleyeyim öyle mi? Cahil adama öğüt vermek çorak toprağa tohum atmaktır."
1: Kuş sözlerini tamamladıktan sonra adamın yanından uzaklaşıp giderken başını kaşıyan avcı bu olaydan kendisine dersler çıkarttı. Gökten 3 elma düştü. Biri bana, biri sana ve biri de bu hikayeyi seyredenin başına düştü.

0: Gönülleri ısıtan Çağrı FM'i dinliyorsunuz.
1: Je paye vos gotenin peşiya. Janat liyan hamu vek heven. Jibo naneki khira dike arvaneki. Jibo khatire khatira çu ser dine gaura. Jiber barane reviya lizipike qalbi. Jibave çe evlade khirab dikeve. Javdar dostu yare jimin re gure hare. Jehsine kharab shure baş che nabe. Jepaze per ma kavre kur. Jishir tirsiyaye puf daudke. Jitte hareket, jukhada bereket. Jipeyvu gotinin peşiyam.

0: İlahi rahmetin yol işaretlerinden biri olan Kurban Bayramınızı tebrik eder, hayırlara vesile olmasını Rabbimizden dileriz.
1: Çağrı Efem,
2: tüm hemşerilerimizin mübarek Kurban Bayramını tebrik eder, İslam ümmeti için hayırlara vesile olmasını dileriz.
1: Dua Yayıncılık,
3: İda Kurbanı nişanın rahma hudaye, ev İda Kurbanı bize vesile jihelasiya ümmetire. İda veya kurbanı piroz be.
1: İkra Eğitim Derneği.
0: Bayramınız mübarek, ibadetleriniz daim, imanınız kamil, Kurban Bayramınız mübarek olsun.
4: İdeal Eğitim Vakfı.
2: Bugün Filistin'deki Hacerlerin Bayramı. Bugün Irak'ta, Afganistan'da, dünyanın dört bir yanında bıçağını İsmail'lerin gırtlağına dayamış İbrahimlerin Bayramı. Bugün Ümmeti Muhammed'in bayramı. Hepimize mübarek olsun.
5: Atlas Eğitim Kurumları 0530 691 4699.
3: Digel derdu kuleme biqasi graniya çiyaneji emgüh ned nevan tengi tali eşu elem firaka emcihev bidur xistine ev id ida meye ida ümmeta İslami piroz be.
5: Aksam Gold 0533 681 2763.
0: İnadına şeytanların, inadına zulümlerin, inadına dünyalık dertlerin ve inadına esaretlerin. Bayram bizim bayramımız. Bayramımız mübarek olsun.
5: Bilen Kavurmacım 0536 397 35 33.
2: Mübarek Kurban Bayramınızı tebrik eder, İslam ümmeti için hayırlara vesile olmasını Rabbimizden niyaz ederiz.
6: Yeşil Kent Gıda
5: 0534 250 93 72.
3: İro İda İsmail'e Filistiniye. İro İda Hacera Irakiye. İro İda Pakistan, Afganistan, Somali, Keşmir, Türkistan'a Rojhilat, Lübnan'u tamamı alema İslamiye. Piroz be İda Kurbani lü ümmeta İslami.
5: Dua Kitap 0532 732 88 83.
0: Küskünlerin barıştığı, sevenlerin bir araya geldiği, rahmet ve şefkat dolu günlerin en değerlilerinden olan Kurban Bayramınızı tebrik ederiz.
5: Berna Perde 0507 706 50 45.
2: İbrahimler, Hacerler, İsmail'ler. Kurban Bayramınız mübarek olsun.
5: Öz Turgut Bir Otomotiv Ahmet Turgut Ömer Turgut 0532 156 99 20.
3: İbadete kurbane vek preke dina fakiru devlemendade. Emjili gor kavveta hue keyfa fakira binin. Heger tünebe imkaname bibşirinek em keyfa seviyu fakira binin. İdavan piroz bikin disibaha idede. İdaveya kurbani piroz be bibe vesile jihveşi u khirare.
5: Öz Yeşil Çınar Otomotiv Süleyman Turgut 0532 403 1705.
0: Tüm hemşehrilerimizin mübarek Kurban Bayramını tebrik eder, İslam ümmeti için hayırlara vesile olmasını dileriz.
5: Korkmaz Peynircilik 0536 348 39 21.
2: Dostluğu, sevgiyi ve geleceği, aşımızı, ekmeğimizi, hüznümüzü, acımızı, yalnızlığımızı paylaştığımız, birlik ve beraberliğimizi, kardeşlik ve dostluğumuzu en sıcak şekilde hissedeceğimiz Kurban Bayramınızı tebrik ederiz.
5: Baklavacı Cengiz Usta 0536 972 94 98.
3: Bilahaydin nav meneminin de ida kurban ede. Rojin pır bıxerin roje ideku rahmeta hoda vek taviya dibare biser ümmet ede. Drojin vuha bıxerde dile tü müslümani jime nemine bira. İda kurbani li temami halqi amedi u temami ümmeta İslami piroz be.
5: Armola Peynircilik 0544 390 8658.
0: Mübarek Kurban Bayramınızı tebrik eder, İslam ümmeti için hayırlara vesile olmasını Rabbimizden niyaz ederiz.
5: Olgunlar Aktar 0555-754-1945.
0: Dünyanın dört bir yanında bıçağını İsmaillerin gırtlağına dayamış İbrahimlerin bayramı. Bugün ümmeti Muhammed'in bayramı. Hepimize mübarek olsun.
5: Aslanlar Çelik Kapı 0532-762-3719.
2: Gerçek ve özgür bayramlarda buluşmak dileğiyle Kurban Bayramınızı tebrik ederiz.
5: Yayla Peynircilik ve Kahvaltıcılık 0530-458-3872.
3: İda kurbani nişanin rahma hvedaye. Ev İda kurbani bize vesile jihelasiya ümmetire. İda veya kurbani piroz be.
5: Nida Gold 0543-453-7225.
0: Mübarek Kurban Bayramınızı tebrik eder, İslam ümmeti için hayırlara vesile olmasını Rabbimizden niyaz ederiz.
5: Metro Giyim 0536-570-1389.
3: İro Eyda İbrahimaye, İro Eyda Muhammediyaye, İro Eyda Metevaye, Lime Teva Piroz Eyda Kurbani.
5: Bozlar Bekobayi 0532-293-8721.
2: Dostluğu, sevgiyi ve geleceği, aşımızı, ekmeğimizi, hüznümüzü, acımızı, yalnızlığımızı paylaştığımız, birlik ve beraberliğimizi, kardeşlik ve dostluğumuzu en sıcak şekilde hissedeceğimiz Kurban Bayramınızı tebrik ederiz.
5: Eslem Mobilya İmalat ve Dekorasyon Atölyesi 0537-999-9172.
3: Bilahaydin navme neminin de ida kurban ede. Rojin pır bıxerin roje ideku rahmeta hoda vek taviya dibare biser ümmet ede. Drojin vuha bıxerde dile tüm Müslümani jime nemine bira. İda kurbani li temami halqi Ahmedi u temami ümmeta İslami piroz be.
7: Turgutlar 2 Auto. Yahya Turgut. Telefon 0532-665-4363.
0: Mübarek Kurban Bayramınızı tebrik eder, İslam ümmeti için hayırlara vesile olmasını Rabbimizden niyaz ederiz.
7: Süt ve süt ürünlerini sofralarınıza taşıyan lezzet. Karacadağ Tenk Köyü. Telefon 0534-556-5171.
0: Dünyanın dört bir yanında bıçağını İsmaillerin gırtlağına dayamış İbrahimlerin bayramı. Bugün ümmeti Muhammed'in bayramı. Hepimize mübarek olsun.
5: Uygun AVM 0536-461-7998.
2: Gerçek ve özgür bayramlarda buluşmak dileğiyle Kurban Bayramınızı tebrik ederiz.
5: Bilgi Reklam 0543-963-1085.

0: Hayat çok karışık, yapılan çağrılar anlamsız geliyorsa,
1: bu çağrıya kulak verin.
0: Çağrı FM. Halkı hakka çağıran radyo. Çağrı FM.

0: Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve selleme bir kişi geldi de, "Ya Resulallah, iyi muamele ve ihsanıma en çok layık olan kimdir? En çok kime iyilik ve ihsan etmeliyim?" dedi. Resul-i Ekrem, "Annene" buyurdu. Adam, "Sonra kime?" dedi. Resul-i Ekrem yine, "Annene" buyurdu. Adam, "Sonra kime?" dedi. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem bu defa da, "Sonra babana" buyurdular. Abdullah bin Amr radıyallahu anh'tan diyor ki, Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin evimizde bulunduğu bir günde, "Gel sana bir şey vereceğim" diye annem beni çağırdı. Resul-i Ekrem anneme, "Çocuğa ne vermek istedin?" diye sordu. Annem, "Hurma vereceğim" diye cevap verdi. Bunun üzerine Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem, "Eğer aldatıp bir şey vermeyeydin, sana bir yalan günahı yazılırdı" buyurdu.
1: Bir hadis, bir ders.

0: zorlasanız yine karşınızda sabır. Allah için ölüm zindan, bizler için değil fahır.
1: Bir adım var şehadete, dört duvar sert değil bize.
2: Güzel Şehrin farklı radyosu
3: Çağrı FM.

0: Anne baba olmak ayrıdır. Anne babalık yapmak ayrıdır. Mesela filmlerde gerçek hayatta anne ve baba olmadığı halde annelik ve babalık yapanlar vardır. Rol icabı filmde o karakteri üstlenmiştir. Orada anne baba taklidi yapıyor. Öyle görünmeye çalışıyor. Ama o işi kurtarmaz. Anne babalık yapmak, 3-5 kitap okuyarak anne babalık taklidi yapmakla olmuyor bu. Anne baba olmak başka bir şeydir. Anne baba olmak sevgi dolu olmak, şefkat dolu olmak, toleranslı olmak, sabırlı olmak, duygularını yönetebilmek, çocuklarıyla güvene dayalı, sevgiye dayalı sağlıklı ilişkiler kurabilmektir. Siz bu ilişkiyi kurduğunuzda farkında olmadan sizin o doğal haliniz, o sevgi dolu, o şefkat dolu, o sabırlı, o toleranslı haliniz bir şekilde çocuğa geçiyor. Ve çocukla sizin aranızda farkında olmadan bir bağ kuruluyor. Siz aslında bütün mesajlarınızı o bağ üzerinden çocuğa aktarıyorsunuz. Ama anne babalık yapmaya başladığınızda o samimiyete dayalı bağ kurulmuyor. Sanki çocukla aranızda bir mesafe varmış gibi davranıyorsunuz ve çocuğu adam etmeye kalkışıyorsunuz. Orada kendimiz olmak yok. Kendimizden daha çok çocuğu adam etmek vardır. Çünkü anne babalık yapmaya çalışıyoruz. Çocuğa şekil vermeye çalışıyoruz. Bir idarecinin yönetiminde bulunan kişileri hizaya sokmak gibi. Sanki onları adam etmeye çalışıyoruz. Ama anne baba olmak öyle bir şey değildir. Kıvamında bir anne baba. Kendiyle uğraşan bir anne baba. Kendi eksikliklerini görmeye çalışan, kendi problemlerini fark eden bir anne baba. Kendi yanlışlarını görüp düzeltmeye çalışan bir anne baba. Çocuktan daha çok kendine yatırım yapan bir anne baba. Çocuktan daha çok kendi örnekliğini önemseyen bir anne baba. İşte anne baba olmak budur. Eğer siz anne baba olursanız emin olun çocuklarınız da sizin istediğiniz gibi olacaktır. Hiçbir kaygınız olmasın.
1: Gönülleri ısıtan Çağrı Efem'i dinliyorsunuz.

Seviyeli müzik eserleri ve hayata dair sohbetler bu frekansta. Tam 99. Çağrı FM.

0: Bu çağrıya kulak verin. Çağrı FM.
1: Şimdi reklamlar.
2: İlahi rahmetin yol işaretlerinden biri olan Kurban Bayramınızı tebrik eder, hayırlara vesile olmasını Rabbimizden dileriz.
3: Çağrı FM.
4: Tüm hemşerilerimizin mübarek Kurban Bayramını tebrik eder, İslam ümmeti için hayırlara vesile olmasını dileriz.
5: Bilgi reklam 0543 963 1085.
6: İda kurbanı nişanın rahma hudaye. Ev İda kurbanı bize vesile jihlasya ümmetire. İda veya kurbanı piroz be.
7: Nasuç Kuyumculuk Şubesi'yle siz değerli dostlarımıza daha da yakınlaştık. Telefon 0537 487 0621.
2: Bayramınız mübarek, ibadetleriniz daim, imanınız kamil, Kurban Bayramınız mübarek olsun.
5: Uygun AVM 0536 461 7998.
4: Bugün Filistin'deki Hacerlerin Bayramı. Bugün Irak'ta, Afganistan'da, dünyanın dört bir yanında bıçağını İsmail'lerin gırtlarına dayamış İbrahimlerin bayramı. Bugün ümmeti Muhammed'in bayramı. Hepimize mübarek olsun.
3: Mesut Züccaciye, telefon 0533 713 5472.
6: Digel derdu kuleme bikasi graniya çiyaneji emgüh nednevan tengi tali eşu elem. Firaka emcihev bidur xistine. Ev عيد عيدا ميه عيدا امتا اسلامي بيروز به
5: Konak Sigorta 0533 595 9975.
2: İnadına şeytanların, inadına zulümlerin, inadına dünyalık dertlerin ve inadına esaretlerin. Bayram bizim bayramımız. Bayramımız mübarek olsun.
5: Özgür Kuyumcusu 0412 237 44 11.
4: Mübarek Kurban Bayramınızı tebrik eder, İslam ümmeti için hayırlara vesile olmasını Rabbimizden niyaz ederiz.
5: Akan Demir Doğrama 0532 796 92 56.
6: İro İda İsmail'e Filistiniye. İro İda Hacera Irakiye. İro İda Pakistan, Afganistan, Somali, Keşmir, Türkistan, Rojhilat, Lübnan'u tamamı alema İslam'e. Piroz be İda kurbanı lü ümmeta İslam'e.
5: Tasarım Perde 0537 032 1064.
2: Küskünlerin barıştığı, sevenlerin bir araya geldiği, rahmet ve şefkat dolu günlerin en değerlilerinden olan Kurban Bayramınızı tebrik ederiz.
5: Genç Taşkınlar Beko Klim Mobilya 0507 297 47 28.
4: İbrahimler, Hacerler, İsmailler. Kurban Bayramınız mübarek olsun.
5: Pınar Lahmacun 0542 711 94 39.
6: İbadete kurbanı vek preke dinaf fakiru devlemenda de. Emjili gor kavveta hue keyfa fakira binin. Heger tünebe imkana me bi bişirinek em keyfa sevi u fakira binin. İda wan piroz bikin disibaha ide de. İda veya kurbani piroz be bibe vesile jihweşi u khirare.
5: Asaf Tesisat Malzemeleri 0531 248 64 41.
2: Tüm hemşehrilerimizin mübarek Kurban Bayramını tebrik eder, İslam ümmeti için hayırlara vesile olmasını dileriz.
5: Sakarya Kuyumcusu 0533 938 7503.
4: Dostluğu, sevgiyi ve geleceği, aşımızı, ekmeğimizi, hüznümüzü, acımızı, yalnızlığımızı paylaştığımız, birlik ve beraberliğimizi, kardeşlik ve dostluğumuzu en sıcak şekilde hissedeceğimiz Kurban Bayramınızı tebrik ederiz.
5: Dakak Gıda 0532 221 31 93.
6: Bilahaydin nav meneminin de ida kurban ede. Rojin pır bıxerin roje ideku rahmeta hoda vek taviya dibare biser ümmeti de. Drojen vuha bixirde, dile tu müslümanî jime nemîne bira. Eyda kurbanê li temamê xelqê Amedê û temamê ümmeta İslamê pîroz be.
5: Yıldız Döner 0532 168 5941.
2: Bugün Filistin'deki Hacerlerin bayramı. Bugün Irak'ta, Afganistan'da, dünyanın dört bir yanında bıçağını İsmaillerin gırtlağına dayamış İbrahimlerin bayramı. Bugün ümmeti Muhammed'in bayramı. Hepimize mübarek olsun.
5: İnci Reklam 0533 364 5846.
4: Gerçek ve özgür bayramlarda buluşmak dileğiyle Kurban Bayramınızı tebrik ederiz.
5: Spot 21 Gıda 0535 225 44 45.
6: İda kurbanı nişanın rahma hudaye. Ev İda kurbanı bize vesile jihlasiya ümmetire. İda veya kurbanı piroz be.
5: Lütfüzade Tatlı Sarayı 0533 152 84 97.
2: Mübarek Kurban Bayramınızı tebrik eder, İslam ümmeti için hayırlara vesile olmasını Rabbimizden niyaz ederiz.
5: Zümra Gold 0539 772 1686.
6: İro Eyda İbrahim aye, İro Eyda Muhammedi aye, İro Eyda Metevaye, Lime Teva Piroz Eyda Kurbani.
8: Genç taşkınlar, Büro Kilim Mobilya 0507 297 47 28.
4: Dostluğu, sevgiyi ve geleceği, aşımızı, ekmeğimizi, hüznümüzü, acımızı, yalnızlığımızı paylaştığımız, birlik ve beraberliğimizi, kardeşlik ve dostluğumuzu en sıcak şekilde hissedeceğimiz Kurban Bayramınızı tebrik ederiz.
5: Hicret Ticaret Züccaciye ve Mutfak Malzemeleri 0506 665 05 65.
6: Bilaxeydin navme neminin de ida kurban ede. Rojen pır bixirin roje ideku rahmeta xada vek taviya dibare biser ümmet ede. Drojen vuha bixirde dile tu müslümanî jime nemîne bira. İda kurbanı li temamî xelqê Amedê û temamî ümmeta İslamê pîroz be.
5: Erzurumlu ustalarla cağ kebabı yeni yüzüyle sizlerle. 0532 630 04 93.
4: Mübarek Kurban Bayramınızı tebrik eder, İslam ümmeti için hayırlara vesile olmasını Rabbimizden niyaz ederiz.
7: Diyar Market.

0: Bana ancak mümin olan kimse muhabbet eder ve bana ancak münafık olan kimse buğz eder. Kim Allah'a ve ahiret gününe iman etmiş ise ya hayırlı söz söylesin veya sussun.
1: Bir hadis, bir ders.

0: kızıl kana boyanırsam, secde secde toprağa uzanırsam, soğuk toprağı kanla tutuştursam, geride kalmaz o gün gözlerim anı.
1: Gönülleri ısıtan radyo, Çağrı Efendim.

0: İlim denizinden damla damla. Tehlikelerle dolu bir hidayet yoluna giren insanın dört şeye ihtiyacı vardır. Koruyacak bir olgunluğa, yönlendirecek bir ilme, haramlardan uzak tutacak bir takvaya, Allah'a yaklaştıracak bir zikre. Muhammed bin Ali, rahmetullahi aleyh. İlim denizinden damla damla.
1: Gönülleri ısıtan radyo, Çağrı FM.
2: Şimdi reklamlar.

0: İlahi rahmetin yol işaretlerinden biri olan Kurban Bayramınızı tebrik eder, hayırlara vesile olmasını Rabbimizden dileriz.
1: Çağrı Efem,
2: tüm hemşerilerimizin mübarek Kurban Bayramını tebrik eder, İslam ümmeti için hayırlara vesile olmasını dileriz.
1: Dua Yayıncılık,
3: İda Kurbanı nişanın rahma hudaye, ev İda Kurbanı bize vesile jihelasiya ümmetire. İda veya kurbanı piroz be.
1: İkra Eğitim Derneği.
0: Bayramınız mübarek, ibadetleriniz daim, imanınız kamil, Kurban Bayramınız mübarek olsun.
4: İdeal Eğitim Vakfı.
2: Bugün Filistin'deki Hacerlerin Bayramı. Bugün Irak'ta, Afganistan'da, dünyanın dört bir yanında bıçağını İsmail'lerin gırtlarına dayamış İbrahimlerin Bayramı. Bugün Ümmeti Muhammed'in bayramı. Hepimize mübarek olsun.
5: Atlas Eğitim Kurumları 0530 691 4699.
3: Digel derdu kuleme biqasi graniya çiyaneji emgüh ned nevan tengi tali eşu elem firaka emcihev bidur xistine ev id ida meye ida ümmeta İslami piroz be.
5: Aksam Gold 0533 681 2763.
0: İnadına şeytanların, inadına zulümlerin, inadına dünyalık dertlerin ve inadına esaretlerin. Bayram bizim bayramımız. Bayramımız mübarek olsun.
5: Bilen Kavurmacım 0536 397 35 33.
2: Mübarek Kurban Bayramınızı tebrik eder, İslam ümmeti için hayırlara vesile olmasını Rabbimizden niyaz ederiz.
6: Yeşil Kent Gıda
5: 0534 250 93 72.
3: İro İda İsmail'e Filistiniye. İro İda Hacera Irakiye. İro İda Pakistan, Afganistan, Somali, Keşmir, Türkistan'a Rojhilat, Lübnan'u tamamı alema İslamiye. Piroz be İda Kurbani lü ümmeta İslami.
5: Dua Kitap 0532 732 88 83.
0: Küskünlerin barıştığı, sevenlerin bir araya geldiği, rahmet ve şefkat dolu günlerin en değerlilerinden olan Kurban Bayramınızı tebrik ederiz.
5: Berna Perde 0507 706 50 45.
2: İbrahimler, Hacerler, İsmail'ler. Kurban Bayramınız mübarek olsun.
5: Öz Turgut Bir Otomotiv Ahmet Turgut Ömer Turgut 0532 156 99 20.
3: İbadete kurbani vek preke dina fakiru devlemendade. Emjil gor kavveta hue keyfa fakira binin. Heger tünebe imkaname bi bişirinek em keyfa seviyu fakira binin. İda wan piroz bikin di sibaha İde de. İda veya kurbani piroz be, bibe vesile jihweşi u khirare.
5: Öz Yeşil Çınar Otomotiv Süleyman Turgut 0532 403 1705.
0: Tüm hemşehrilerimizin mübarek Kurban Bayramını tebrik eder, İslam ümmeti için hayırlara vesile olmasını dileriz.
5: Korkmaz Peynircilik 0536 348 39 21.
2: Dostluğu, sevgiyi ve geleceği, aşımızı, ekmeğimizi, hüznümüzü, acımızı, yalnızlığımızı paylaştığımız, birlik ve beraberliğimizi, kardeşlik ve dostluğumuzu en sıcak şekilde hissedeceğimiz Kurban Bayramınızı tebrik ederiz.
5: Baklavacı Cengiz Usta 0536 972 94 98.
3: Bilahaydin nav meneminin de İda kurbanı de. Rojin pır bihirin roje İdeku rahmeta hoda vek taviya dibare biser ümmeti de. Drojin vuha bihirde dile tü müslümani jime nemine bira. İda kurbanı li temami halkı Ahmedi u temami ümmeta İslami piroz be.
5: Armola Peynircilik 0544 390-86-58.
0: Mübarek Kurban Bayramınızı tebrik eder, İslam ümmeti için hayırlara vesile olmasını Rabbimizden niyaz ederiz.
5: Olgunlar Aktar 0555-754-1945.
0: Dünyanın dört bir yanında bıçağını İsmaillerin gırtlağına dayamış İbrahimlerin bayramı. Bugün ümmeti Muhammed'in bayramı. Hepimize mübarek olsun.
5: Aslanlar Çelik Kapı 0532-762-3719.
2: Gerçek ve özgür bayramlarda buluşmak dileğiyle Kurban Bayramınızı tebrik ederiz.
5: Yayla Peynircilik ve Kahvaltıcılık 0530-458-3872.
3: İda kurbani nişanin rahma hudaye. Ev İda kurbani bize vesile jihelasiya ümmetire. İda veya kurbani piroz be.
5: Nida Gold 0543-453-7225.
0: Mübarek Kurban Bayramınızı tebrik eder, İslam ümmeti için hayırlara vesile olmasını Rabbimizden niyaz ederiz.
5: Metro Giyim 0536-570-1389.
3: İro Eyda İbrahimaye, İro Eyda Muhammediyaye, İro Eyda Metevaye, Lime Teva Piroz Eyda Kurbani.
5: Bozlar Bekobayi 0532-293-8721.
2: Dostluğu, sevgiyi ve geleceği, aşımızı, ekmeğimizi, hüznümüzü, acımızı, yalnızlığımızı paylaştığımız, birlik ve beraberliğimizi, kardeşlik ve dostluğumuzu en sıcak şekilde hissedeceğimiz Kurban Bayramınızı tebrik ederiz.
5: Eslem Mobilya İmalat ve Dekorasyon Atölyesi 0537-999-9172.
3: Bilaheyden nav meneminin de ida kurban ede. Rojen pır bıxerin roje ideku rahmeta hoda vek taviya dibare biser ümmet ede. De rojen vuha bıxerde dile tüm Müslümani jime nemine bira. İda kurbani li temami halqi Ahmedi u temami ümmeta İslami piroz be.
7: Turgutlar 2 Auto. Yahya Turgut. Telefon 0532-665-4363.
0: Mübarek Kurban Bayramınızı tebrik eder, İslam ümmeti için hayırlara vesile olmasını Rabbimizden niyaz ederiz.
7: Süt ve süt ürünlerini sofralarınıza taşıyan lezzet. Karacadağ Tenk Köyü. Telefon 0534-556-5171.
0: Dünyanın dört bir yanında bıçağını İsmaillerin gırtlağına dayamış İbrahimlerin bayramı. Bugün ümmeti Muhammed'in bayramı. Hepimize mübarek olsun.
5: Uygun AVM 0536-461-7998.
2: Gerçek ve özgür bayramlarda buluşmak dileğiyle Kurban Bayramınızı tebrik ederiz.
5: Bilgi Reklam 0543-963-1085.

0: Gönüllere akan ses, Çağrı FM, tam 99.
1: Diyarbakır'ımızı tanıyalım. Dört ayaklı minare. Akkoyunlu Kasım Han tarafından yaptırılan Şeyh Mutahhar Camisi'nin dört ayaklı minaresi, yekpare dört sütun üzerinde inşa edilmiş ilginç anıtlardandır. Balıkçılarbaşı semtindeki Kasım Padişah diye de adlandırılır. Cami, Şeyh Mutahhar Türbesi'nin bulunduğu arsa üzerinde inşa edildiği için bu adı almıştır. Minaresindeki kitabesinde caminin 1500 tarihinde Akkoyunlu Sultanı Kasım Bey'in zamanında yapıldığı yazar. Dört yalın sütun ile başlıklar üzerinde oturan kare mimarisi ile Anadolu camileri içinde tek örnek oluşturmaktadır.
0: Halkı Hakk'a çağıran radyo, Çağrı Efendim.

0: Allah sizin cüsselerinize ve dış görünüşünüze bakmaz. Kalplerinize ve davranışlarınıza bakar.
1: Bir hadis, bir ders.

0: Şimdi reklamlar. İlahi rahmetin yol işaretlerinden biri olan Kurban Bayramınızı tebrik eder, hayırlara vesile olmasını Rabbimizden dileriz.
1: Çağrı FM.
2: Tüm hemşerilerimizin mübarek Kurban Bayramını tebrik eder, İslam ümmeti için hayırlara vesile olmasını dileriz.
3: Bilgi reklam 0543 963 1085.
4: İda kurbanı nişanın rahma hudaye. Ev İda kurbanı bize vesile jihlas ya ümmetire. İda veya kurbanı piroz be.
5: Nasuç Kuyumculuk Şubesi'yle siz değerli dostlarımıza daha da yakınlaştık. Telefon 0537 487 0621.
0: Bayramınız mübarek, ibadetleriniz daim, imanınız kamil, Kurban Bayramınız mübarek olsun.
3: Uygun AVM 0536 461 7998.
2: Bugün Filistin'deki Hacerlerin Bayramı. Bugün Irak'ta, Afganistan'da, dünyanın dört bir yanında bıçağını İsmail'lerin gırtlarına dayamış İbrahimlerin bayramı. Bugün ümmeti Muhammed'in bayramı. Hepimize mübarek olsun.
1: Mesut Züccaci'ye telefon 0533 713 5472.
4: Digel derdu kuleme bıkasi graniya çiyaneji emgüh nednevan tengi tali eşu elem. Firaka emcihev bidur hıstine. Ev id, ida meye, ida ümmeta İslami piroz be.
3: Konak Sigorta 0533 595 9975.
0: İnadına şeytanların, inadına zulümlerin, inadına dünyalık dertlerin ve inadına esaretlerin. Bayram bizim bayramımız. Bayramımız mübarek olsun.
3: Özgür Kuyumcusu 0412 237 44 11.
2: Mübarek Kurban Bayramınızı tebrik eder, İslam ümmeti için hayırlara vesile olmasını Rabbimizden niyaz ederiz.
3: Akan Demir Doğrama 0532 796 92 56.
4: İro İda İsmail'e Filistiniye. İro İda Hacera Irakiye. İro İda Pakistan, Afganistan, Somali, Keşmir, Türkistan'a Rojhilat, Lübnan'u temam-i alema İslam'e. Piroz be İda kurbanı lü ümmet-i İslam'e.
3: Tasarım Perde 0537 032 1064.
0: Küskünlerin barıştığı, sevenlerin bir araya geldiği, rahmet ve şefkat dolu günlerin en değerlilerinden olan Kurban Bayramınızı tebrik ederiz.
3: Genç Taşkınlar Beko Klim Mobilya 0507 297 47 28.
2: İbrahimler, Hacerler, İsmailler. Kurban Bayramınız mübarek olsun.
3: Pınar Lahmacun 0542 711 94 39.
4: İbadete kurbanı vek preke dinaf fakiru devlemenda de. Emjil gor kavveta hue keyfa fakira binin. Heger tünebe imkana me bi bişirinek em keyfa sevi u fakira binin. İda wan piroz bikin disibaha ide de. İda veya kurbani piroz be bibe vesile jihweşi u khirare.
3: Asaf Tesisat Malzemeleri 0531 248 64 41.
0: Tüm hemşehrilerimizin mübarek Kurban Bayramını tebrik eder, İslam ümmeti için hayırlara vesile olmasını dileriz.
3: Sakarya Kuyumcusu 0533 938 7503.
2: Dostluğu, sevgiyi ve geleceği, aşımızı, ekmeğimizi, hüznümüzü, acımızı, yalnızlığımızı paylaştığımız, birlik ve beraberliğimizi, kardeşlik ve dostluğumuzu en sıcak şekilde hissedeceğimiz Kurban Bayramınızı tebrik ederiz.
3: Dakak Gıda 0532 221 31 93.
4: Bilahaydin nav menemin de ida kurban ede. Rojen pır bıxerin roje ideku rahmeta xada vek taviyad bare bser ümmet ede. Drojen vuha bıxerde dile tüm Müslümanı jme nemine bira. Eyda kurbanı li tamamı halkı Ahmed'i u tamamı ümmeta İslam'ı piroz be.
3: Yıldız Döner 0532 168 5941.
0: Bugün Filistin'deki Hacerlerin bayramı. Bugün Irak'ta, Afganistan'da, dünyanın dört bir yanında bıçağını İsmaillerin gırtlağına dayamış İbrahimlerin bayramı. Bugün Ümmeti Muhammed'in bayramı. Hepimize mübarek olsun.
3: İnci Reklam 0533 364 5846.
2: Gerçek ve özgür bayramlarda buluşmak dileğiyle Kurban Bayramınızı tebrik ederiz.
3: Spot 21 Gıda 0535 225 44 45.
4: İda kurbanı nişanın rahma hudaye. Ev İda kurbanı bize vesile jihalasiya ümmetire. İda veya kurbanı piroz be.
3: Lütfüzade Tatlı Sarayı 0533 152 84 97.
0: Mübarek Kurban Bayramınızı tebrik eder, İslam ümmeti için hayırlara vesile olmasını Rabbimizden niyaz ederiz.
3: Zümra Gold 0539 772 1686.
4: İro Eyda İbrahimaye, İro Eyda Muhammediyaye, İro Eyda Metlime Teva Piroz Eyda Kurbani.
6: Genç Taşkınlar, Büro Kilim Mobilya 0507 297 47 28.
2: Dostluğu, sevgiyi ve geleceği, aşımızı, ekmeğimizi, hüznümüzü, acımızı, yalnızlığımızı paylaştığımız, birlik ve beraberliğimizi, kardeşlik ve dostluğumuzu en sıcak şekilde hissedeceğimiz Kurban Bayramınızı tebrik ederiz.
3: Hicret Ticaret Züccaciye ve Mutfak Malzemeleri 0506 665 0565.
4: Bilahaydin nav menemin de ida kurban ede. Rojen pır bixerin roje ideku rahmeta xuda vek taviya dibare biser ümmet ede. Drojen vuha bixerde dile tü müslümani jime nemine bira. İda kurbani li temami halkı Ahmed'i u temami ümmeta İslam'ı piroz be.
3: Erzurumlu ustalarla cağ kebabı yeni yüzüyle sizlerle. 0532 630 04 93.
2: Mübarek Kurban Bayramınızı tebrik eder, İslam ümmeti için hayırlara vesile olmasını Rabbimizden niyaz ederiz.
5: Diyar Market.

Peygamberimiz buyurdu ki, yemek yediğiniz zaman Allah'ın adını yad ediniz. Eğer yemeğin evvelinde besmeleyi unutur iseniz, evveli içinde, sonu içinde Bismillah deyin.

Ashab-ı Kiram'dan Öğütler. Talha bin Ubeydullah'ın sadaka verme tutkusu. Talha'nın hanımı Suda anlatıyor. Bir gün Talha 100.000 dirhem sadaka vermişti. Elbisesine yama yapmakla meşgul olduğundan mescide cemaatle namaza gidememişti. Hazreti Ömer'in dünyevi zenginlikten endişe etmesi ve ağlaması. Hasan Basri anlatıyor. Hazreti Ömer'e Kadisiye Savaşı'ndan sonra Kisra'nın bilezikleri ve kürkü getirildi ve Hazreti Ömer'in önüne konuldu. Orada bulunanlar arasında Süraka bin Malik bin Cuşum da vardı. Hazreti Ömer Kisra'nın iki bileziğini de ona verdi. Süraka bilezikleri bileğine taktı. Bilezikler geniş olduğu için dirseğine kadar varmıştı. Hazreti Ömer Süraka'ya baktı ve Allah'a hamdolsun. Kisra'nın iki bileziği de Müdlice oğullarından bir bedevi olan Süraka bin Malik'in elinde dedikten sonra şöyle devam etti. Allah'ım biliyorum ki senin Resul-i Ekrem'in de dünya malını kazanıp senin yolunda harcamayı çok severdi. Fakat sen daha iyisini istediğin için çok mal kazanmayı ona nasip etmedin. Allah'ım yine biliyorum ki Ebu Bekir de eline ne geçerse onu senin rızan için senin kullarına infak etmeyi çok severdi. Ama sen onun hakkında daha hayırlı olanı murad ettiğin için ona da çok mal vermedin. Allah'ım bu malların ganimetlerin Ömer için bir imtihan olmasından çok korkuyorum. Acaba bu benim için bir mekri ilahi midir diye endişe duyuyorum ve böyle olmasından sana sığınıyorum. Hazreti Ömer daha sonra şu ayeti okudu. Kendilerine verdiğimiz servet ve evlatlarla iyiliklerine koştuğumuzu mu sanıyorlar? Hayır, onlar işin farkında değiller. Müminun Suresi 55-56. Efendimizin vefatı üzerine halası Safiye'nin yaktığı ağıt. Urve anlatıyor. Safiye binti Abdülmuttalip radıyallahu anha Allah Resulü'nün vefatı dolayısıyla şu ağıtı yaktı. Ruhum perişan oldu. Malı yağmalanmış bir kimse gibi kederimden gece uyuyamadım. Keşke ölümü ben tatsaydım. Ey Allah'ın Resulü, sen bizim ümidimizdin. Bize iyilik yapıyordun. Katı ve kaba değildin. Ey Peygamberimiz, bize karşı pek şefkatli ve çok merhametliydin. Ağlamak isteyen bugün senin ardından ağlasın. Hayatıma yemin ederim ki ben peygamberin vefatına ağlamıyorum. Senden sonra ortaya çıkacak kargaşalar için ağlıyorum. Muhammed'i yitirdiğim için sanki kalbime kızgın şişler saplanmış gibi. Ey Fatıma, Muhammed'in Rabbi Medine toprağında yatan vücuduna rahmet etsin. Ya Resulallah, görüyorum ki Hasan'ı yetim bıraktın. Bugün o ağlayarak, ağlatarak dedesini çağırıyor. Anam, teyzem, halam, canım, yakın ve uzak, bütün yakınlarım Allah Resulüne kurban olsunlar. Sabrettin, risaletini hakkıyla tebliğ ettin. Dini apaçık, en sağlam ve berrak bir şekilde bırakıp ahirete göçtün. Eğer arşın Rabbi seni aramızda bıraksaydı, bahtiyar olurduk. Ne var ki, onun emri yerine gelecektir. Allah'ın selamı üzerine olsun. Hoşnut olarak adın cennetlerine giresin. Abdullah bin Revaha'nın Peygamberimizin emirlerine itaatteki titizliği. Abdurrahman bin Ebi Leyla anlatıyor. Abdullah bin Revaha bir gün mescide gelirken daha Beni Gam semtinde bulunduğu sırada mescitte hutbe okunmakta olan Allah Resulü'nün oturun dediğini duydu. Hemen olduğu yere oturdu. Efendimiz hutbesini bitirinceye kadar orada durdu. Resulullah durumu öğrenince Abdullah'a Allah senin kendisine ve Resulüne itaat şevkini ziyadeleştirsin buyurdu.
ashab-ı kiramdan öğütler.

ezute asıl varı men ahirete İlyaslıçe bıxatrete bese bese dünya bese.

0: Diyarbakır'ımızı tanıyalım. Dicle Köprüsü, diğer adıyla On Gözlü Köprü. Diyarbakır'da Dicle Vadisi üzerinde yer alan ve bu bölgenin simgelerinden biri olan Dicle Köprüsü, Silvan Köprüsü, On Gözlü Köprü ve Mervani Köprüsü gibi dört farklı isimle anılmaktadır. Tarih boyunca pek çok kez inşa edilip yıkıldığı bilinen köprünün günümüze ulaşan halinin Mervaniler tarafından yapıldığı bilinmektedir. 10 kesik kemer üzerine inşa edilmiş bloklardan meydana gelen köprünün tarihi ise üzerinde yer alan kitabeye göre 1065 ila 1067 yıllarına uzanmaktadır. Yine kitabede yer alan bilgilere göre köprü Übeytoğlu Yusuf isimli bir mimar tarafından inşa edilmiştir. Boyu 18 metre olan Dicle Köprüsü'nün korkulukları kesme olarak hazırlanmıştır. Kitabesi ise güney yönünde ilk üç göz arasındadır. Kitabenin sonunda ise sağa dönük bir aslan kabartması yer almaktadır. Bu kabartmanın üzerinde ve köprüde yer alan diğer taşlar üzerine bazı küçük işaretlere de rastlanmaktadır. Pek çok kez onarım gördüğü tahmin edilen Dicle Köprüsü, bugün Diyarbakır'da hem yerli hem de yabancı turistler tarafından sıklıkla ziyaret edilen yerlerin başında gelmektedir.
1: Şimdi reklamlar.

0: İlahi rahmetin yol işaretlerinden biri olan Kurban Bayramınızı tebrik eder, hayırlara vesile olmasını Rabbimizden dileriz.
1: Çağrı Efem,
2: tüm hemşerilerimizin mübarek Kurban Bayramını tebrik eder, İslam ümmeti için hayırlara vesile olmasını dileriz.
1: Dua Yayıncılık,
3: İda Kurbanı nişanın rahma hudaye, ev İda Kurbanı bize vesile jihalasya ümmetire. İda veya kurbanı piroz be.
1: İkra Eğitim Derneği,
0: bayramınız mübarek, ibadetleriniz daim, imanınız kamil, Kurban Bayramınız mübarek olsun.
4: İdeal Eğitim Vakfı,
2: bugün Filistin'deki Hacerlerin bayramı. Bugün Irak'ta, Afganistan'da, dünyanın dört bir yanında bıçağını İsmail'lerin gırtlarına dayamış İbrahimlerin bayramı. Bugün Ümmeti Muhammed'in bayramı. Hepimize mübarek olsun.
5: Atlas Eğitim Kurumları 0530 691 4699.
3: Digel derdu kuleme biqasi graniya çiyaneji emgüh ned nevan tengi tali eşu elem firaka emcihev bidur xistine ev id ida meye ida ümmeta İslami piroz be.
5: Aksam Gold 0533 681 2763.
0: İnadına şeytanların, inadına zulümlerin, inadına dünyalık dertlerin ve inadına esaretlerin. Bayram bizim bayramımız. Bayramımız mübarek olsun.
5: Bilen Kavurmacım 0536 397 35 33.
2: Mübarek Kurban Bayramınızı tebrik eder, İslam ümmeti için hayırlara vesile olmasını Rabbimizden niyaz ederiz.
6: Yeşil Kent Gıda
5: 0534 250 93 72.
3: İro İda İsmail'e Filistiniye. İro İda Hacera Irakiye. İro İda Pakistan, Afganistan, Somali, Keşmir, Türkistan Arojhilat, Lübnanu Temami Alema İslamiye. Piroz be İda Kurbani lü ümmeta İslami.
5: Dua Kitap 0532 732 88 83.
0: Küskünlerin barıştığı, sevenlerin bir araya geldiği, rahmet ve şefkat dolu günlerin en değerlilerinden olan Kurban Bayramınızı tebrik ederiz.
5: Berna Perde 0507 706 50 45.
2: İbrahimler, Hacerler, İsmailler. Kurban Bayramınız mübarek olsun.
5: Öz Turgut Bir Otomotiv Ahmet Turgut Ömer Turgut 0532 156 99 20.
3: İbadete kurbani vek preke dina fakiru devlemenda de. Emjili gor kavveta hue keyfa fakira binin. Heger tünebe imkana me bibşirinek em keyfa sevi u fakira binin. İdavan piroz bikin disibaha ide de. İdavaya kurbani piroz be bibe vesile jihveşi u khirare.
5: Öz Yeşil Çınar Otomotiv Süleyman Turgut 0532 403 1705.
0: Tüm hemşehrilerimizin mübarek Kurban Bayramını tebrik eder, İslam ümmeti için hayırlara vesile olmasını dileriz.
5: Korkmaz Peynircilik 0536 348 39 21.
2: Dostluğu, sevgiyi ve geleceği, aşımızı, ekmeğimizi, hüznümüzü, acımızı, yalnızlığımızı paylaştığımız, birlik ve beraberliğimizi, kardeşlik ve dostluğumuzu en sıcak şekilde hissedeceğimiz Kurban Bayramınızı tebrik ederiz.
5: Baklavacı Cengiz Usta 0536 972 94 98.
3: Bilahaydin nav meneminin de ida kurban ede. Rojin pır bihirin roje ideku rahmeta hoda vek taviya dibare biser ümmet ede. Drojin vuha bihirde dile tüm müslümani jime nemine bira. İda kurbani li temami halqi amedi u temami ümmeta İslami piroz be.
5: Armola Peynircilik 0544 390-86-58.
0: Mübarek Kurban Bayramınızı tebrik eder, İslam ümmeti için hayırlara vesile olmasını Rabbimizden niyaz ederiz.
5: Olgunlar Aktar 0555-754-1945.
0: Dünyanın dört bir yanında bıçağını İsmaillerin gırtlağına dayamış İbrahimlerin bayramı. Bugün ümmeti Muhammed'in bayramı. Hepimize mübarek olsun.
5: Aslanlar Çelik Kapı 0532-762-3719.
2: Gerçek ve özgür bayramlarda buluşmak dileğiyle Kurban Bayramınızı tebrik ederiz.
5: Yayla Peynircilik ve Kahvaltıcılık 0530-458-3872.
3: İda kurbani nişanin rahma hvedaye. Ev İda kurbani bize vesile jihelasiya ümmetire. İda veya kurbani piroz be.
5: Nida Gold 0543-453-7225.
0: Mübarek Kurban Bayramınızı tebrik eder, İslam ümmeti için hayırlara vesile olmasını Rabbimizden niyaz ederiz.
5: Metro Giyim 0536-570-1389.
3: İro Eyda İbrahim'aye, İro Eyda Muhammediye, İro Eyda Metevaye, Lime Teva Piroz Eyda Kurbani.
5: Bozlar Bekobayi 0532-293-8721.
2: Dostluğu, sevgiyi ve geleceği, aşımızı, ekmeğimizi, hüznümüzü, acımızı, yalnızlığımızı paylaştığımız, birlik ve beraberliğimizi, kardeşlik ve dostluğumuzu en sıcak şekilde hissedeceğimiz Kurban Bayramınızı tebrik ederiz.
5: Eslem Mobilya İmalat ve Dekorasyon Atölyesi 0537-999-9172.
3: Bilahaydin navmeneminin de ida kurban ede. Rojin pır bıxerin roje ideku rahmet ahvada vek taviyad bare biser ümmet ede. Drojin vuha bıxerde dile tüm Müslümani jime nemine bira. İda kurbani li temami halqi amedi u temami ümmeta İslami piroz be.
7: Turgutlar 2 Auto Yahya Turgut Telefon 0531-665-4363.
0: Mübarek Kurban Bayramınızı tebrik eder, İslam ümmeti için hayırlara vesile olmasını Rabbimizden niyaz ederiz.
7: Süt ve süt ürünlerini sofralarınıza taşıyan lezzet Karacadağ Tenk Köyü. Telefon 0534-556-5171.
0: Dünyanın dört bir yanında bıçağını İsmaillerin gırtlağına dayamış İbrahimlerin bayramı. Bugün ümmeti Muhammed'in bayramı. Hepimize mübarek olsun.
5: Uygun AVM 0536-461-7998.
2: Gerçek ve özgür bayramlarda buluşmak dileğiyle Kurban Bayramınızı tebrik ederiz.
5: Bilgi Reklam 0543-963-1085.

0: Temizlik imanın yarısıdır. Elhamdülillah sözü mizanı doldurur. Subhanallahi velhamdülillah cümleleri de yerle gök arasını doldururlar. Namaz nurdur. Sadaka burhandır. Sabır aydınlıktır. Kur'an senin lehine veya aleyhine hüccet olacaktır. Bütün insanlar sabahleyin işine, gücüne çıkar da nefsini bir işte kullanır. Kimisi azat eder, kimisi de helak eder.
1: Bir hadis, bir ders.

İlim denizinden damla damla. Kıskanç kişinin rahatı, yalancının itibarı yoktur. Ahmet bin Kays radıyallahu anh. İlim denizinden damla damla.

0: Şimdi reklamlar. İlahi rahmetin yol işaretlerinden biri olan Kurban Bayramınızı tebrik eder, hayırlara vesile olmasını Rabbimizden dileriz.
1: Çağrı FM.
2: Tüm hemşerilerimizin mübarek Kurban Bayramını tebrik eder, İslam ümmeti için hayırlara vesile olmasını dileriz.
3: Bilgi reklam 0543 963 1085.
4: İda kurbanı nişanın rahma hudaye. Ev İda kurbanı bize vesile jihlasya ümmetire. İda veya kurbanı piroz be.
5: Nasuç Kuyumculuk Şubesi'yle siz değerli dostlarımıza daha da yakınlaştık. Telefon 0537 487 0621.
0: Bayramınız mübarek, ibadetleriniz daim, imanınız kamil, Kurban Bayramınız mübarek olsun.
3: Uygun AVM 0536 461 7998.
2: Bugün Filistin'deki Hacerlerin Bayramı. Bugün Irak'ta, Afganistan'da, dünyanın dört bir yanında bıçağını İsmail'lerin gırtlarına dayamış İbrahimlerin bayramı. Bugün ümmeti Muhammed'in bayramı. Hepimize mübarek olsun.
1: Mesut Züccaciye, telefon 0533 713 5472.
4: Digel derdu kuleme bikasi graniya çiyaneji emgüh nednevan tengi tali eşu elem. Firaka emcihev bidur hıstine. Ev id, ida meye, ida ümmeta İslami piroz be.
3: Konak Sigorta 0533 595 9975.
0: İnadına şeytanların, inadına zulümlerin, inadına dünyalık dertlerin ve inadına esaretlerin. Bayram bizim bayramımız. Bayramımız mübarek olsun.
3: Özgür Kuyumcusu 0412 237 44 11.
2: Mübarek Kurban Bayramınızı tebrik eder, İslam ümmeti için hayırlara vesile olmasını Rabbimizden niyaz ederiz.
3: Akan Demir Doğrama 0532 796 92 56.
4: İro İda İsmail'e Filistiniye. İro İda Hacera Irakiye. İro İda Pakistan, Afganistan, Somali, Keşmir, Türkistan'a Rojhilat, Lübnan'u temam-i alema İslam'e. Piroz be İda kurbanı lü ümmet-i İslam'e.
3: Tasarım Perde 0537 032 1064.
0: Küskünlerin barıştığı, sevenlerin bir araya geldiği, rahmet ve şefkat dolu günlerin en değerlilerinden olan Kurban Bayramınızı tebrik ederiz.
3: Genç Taşkınlar Beko Klim Mobilya 0507 297 47 28.
2: İbrahimler, Hacerler, İsmailler. Kurban Bayramınız mübarek olsun.
3: Pınar Lahmacun 0542 711 94 39.
4: İbadete kurbanı vek preke dinaf fakiru devlemenda de. Emjili gor kavveta hve keyfa fakira binin. Heger tünebe imkana me bi bişirinek em keyfa sevi u fakira binin. İda wan piroz bikin disibaha ide de. İda veya kurbani piroz be bibe vesile jihveşi u khirare.
3: Asaf Tesisat Malzemeleri 0531 248 64 41.
0: Tüm hemşehrilerimizin mübarek Kurban Bayramını tebrik eder, İslam ümmeti için hayırlara vesile olmasını dileriz.
3: Sakarya Kuyumcusu 0533 938 7503.
2: Dostluğu, sevgiyi ve geleceği, aşımızı, ekmeğimizi, hüznümüzü, acımızı, yalnızlığımızı paylaştığımız, birlik ve beraberliğimizi, kardeşlik ve dostluğumuzu en sıcak şekilde hissedeceğimiz Kurban Bayramınızı tebrik ederiz.
3: Dakak Gıda 0532 221 31 93.
4: Bilahaydin nav menemin de ida kurban ede. Rojen pır bihirin roje ideku rahmeta khoda vek taviyad bare biser ümmet ede. Drojen vuha bihirde dile tüm Müslümanı jime nemine bira. Eyda kurbanı li tamamı halkı amede u tamamı ümmeta İslam'e piroz be.
3: Yıldız Döner 0532 168 5941.
0: Bugün Filistin'deki Hacerlerin bayramı. Bugün Irak'ta, Afganistan'da, dünyanın dört bir yanında bıçağını İsmail'lerin gırtlağına dayamış İbrahimlerin bayramı. Bugün ümmeti Muhammed'in bayramı. Hepimize mübarek olsun.
3: İnci Reklam 0533 364 5846.
2: Gerçek ve özgür bayramlarda buluşmak dileğiyle Kurban Bayramınızı tebrik ederiz.
3: Spot 21 Gıda 0535 225 44 45.
4: İda kurbanı nişanın rahma hudaye. Ev İda kurbanı bize vesile jihalasiya ümmetire. İda veya kurbanı piroz be.
3: Lütfüzade Tatlı Sarayı 0533 152 84 97.
0: Mübarek Kurban Bayramınızı tebrik eder, İslam ümmeti için hayırlara vesile olmasını Rabbimizden niyaz ederiz.
3: Zümra Gold 0539 772 1686.
4: İro Eyda İbrahim'aye, İro Eyda Muhammediye, İro Eyda Meteva'ye, Lmeteva Piroz Eyda Kurbani.
6: Genç taşkınlar, Büro Kilim Mobilya 0507 297 47 28.
2: Dostluğu, sevgiyi ve geleceği, aşımızı, ekmeğimizi, hüznümüzü, acımızı, yalnızlığımızı paylaştığımız, birlik ve beraberliğimizi, kardeşlik ve dostluğumuzu en sıcak şekilde hissedeceğimiz Kurban Bayramınızı tebrik ederiz.
3: Hicret Ticaret Züccaciye ve Mutfak Malzemeleri 0506 665 05 65.
4: Bilahaydin nav meneminin de ida kurban ede. Rojin pır bıxerin roje ideku rahmeta hoda vek taviya dibare biser ümmet ede. Drojin vuha bıxerde dile tüm müslümani jime nemine bira. İda kurbani li tamami halkı amede u tamami ümmeta İslam'e piroz be.
3: Erzurumlu ustalarla ca kebabı yeni yüzüyle sizlerle. 0532 630 04 93.
2: Mübarek Kurban Bayramınızı tebrik eder, İslam ümmeti için hayırlara vesile olmasını Rabbimizden niyaz ederiz.
5: Diyar Market.

0: bir söz, bir vecize veya bir ayet doğru anlaşılmadığı takdirde maalesef istismara açık hale gelebiliyor. Son zamanlarda çocuklardan ve gençlerden en çok duyduğum itiraz şu: "Hocam, anne babamızla böyle biraz sesimiz yükselse, itiraz etsek hemen anne babaya öf denmez. Allah diyor ki anneye babaya öf diyemezsiniz" diyor ve sesimizi kesiyorlar. Niye böyle hocam? Neden biz küçüğüz, biz zayıfız daha çok, onlar daha güçlü. Niye biz öf diyemiyoruz diyorlar ve dine karşı da tepkileri oluşmaya başlıyor. Ben de onlara diyorum ki hayır, öyle değil, siz yanlış anlıyorsunuz veya anneniz babanız konuyu yanlış size aktarıyor. Çünkü ayet öyle demiyor. Bu konuyu biraz açmak istiyorum. Lütfen buna dikkat edelim. Anne babalığın ne kadar kutsal bir meslek, görev olduğunu hepimiz biliyoruz. Ama bu bir dokunulmazlığa dönüşmeye başladığında, bu bir dayatmaya dönüşmeye başladığında bu defa ters tepki vermeye başlar. Oysa ki ayet öyle demiyor. Ne diyor ayet? Anneniz veya babanız, ikisi ve ikisinden birisi ihtiyarlık vaktine gelirse diyor. Lütfen bunun altını çizelim. İhtiyarlık vaktine gelirse, yani 65 yaş ve sonrası için olan anne ve babalara diyor. Bu bir. İki, sizin yanınızda kalırlarsa diyor. 65 yaşına gelirse ve sizin yanınızda, yani sizin evinizde, yani size misafir olurlarsa. Bu da şu demektir: siz büyümüşsünüz, evlenmişsiniz, yuva kurmuşsunuz, onlar da yaşlanmıştır, muhtaç hale gelmiştir ve sizin yanınızda misafireten gelmek durumunda kalmışlardır. Yani artık yaşlandıkları için hassaslaşmışlar demektir. Hassaslaştıkları için de alıngan, kırılgan ve incinen yapıları vardır. Dolayısıyla da bu tür insanlara elbette ki öf bile diyemezsiniz. Yemeği biraz fazla kaçırsa, "Siz ya anne biraz daha az yiyebilirsin, baba biraz daha az yesen olur mu?" derseniz bile yanlış anlarlar. Bu mümkün olan bir şey. Ama biz bunu alıyoruz, kayıtsız ve şartsız yapıyoruz, mutlak hale getiriyoruz. Hiçbir zaman, hiçbir yaşta anneye babaya bir şey denmez. Böyle bir şey mümkün değil ki. 5 yaşındaki çocuk size itiraz edecektir. Ergen çocuğu size itiraz edecektir. Sizin yanlışlarınızı gördüğünde bu doğru değil diyecektir. Veya siz ona şiddet göstermişsiniz, size tepki gösterecektir. Lütfen bu tür durumlarda dini kullanmayalım. Başkaları değsin, başkalarından duysun. Ama sizin bizzat bir anne baba olarak ayeti alıp sürekli kullanmanız bana göre bir istismardır. Kendinize kalkan yapıyorsunuz bu ayeti. Kaldı ki bu ayet sizin dediğiniz gibi böyle de değildir. Bu ayeti lütfen doğru anlayalım ve doğru tatbik edelim.
1: Gönülleri ısıtan radyo, Çağrı FM.

Diyarbakır'ımızı tanıyalım. On Gözlü Köprü. Adından da anlaşılacağı üzere bu köprünün 14 gözü vardır. Üzerindeki kitabeye göre bu köprüyü 1065 yılında Mervaniler döneminde Übeyt oğlu Yusuf isminde bir mimar yaptırmıştır. Köprünün diğer isimleri ise Silvan Köprüsü ve Mervani Köprüsü'dür. Bu köprü birçok kez onarılmıştır.

0: Bir hikaye, bir öğüt.
1: Duygusuz ve duyarsız olmayın. Evin minik faresi duvardaki çatlaktan bakarken çiftçi ve eşinin mutfakta bir paketi açtıklarını gördü.
2: İçinde hangi yiyecek var acaba?
1: Minik fare bir süre sonra gördüğü paketin bir fare kapanı olduğunu anladığında yıkıldı.
2: Evde fare kapanı var, evde fare kapanı var.
1: Minik fareyi telaş içinde gören tavuk, umursamaz ve bilgiç bir tavırla başını kaldırdı ve gıdakladı.
2: Ah, zavallı farecik. Bu senin sorunun, benim değil. Bana bir zararı olamaz küçücük kapanın.
1: Tavuktan destek bulamayan farecik, bu sefer de telaşlı keçinin yanına koştu.
2: Evde bir fare kapanı var, evde bir fare kapanı var.
3: Çok üzgünüm fare kardeş. Ama dua etmekten başka yapacağım bir şey yok. Dualarımda olacağından emin ol.
1: Minik fare çaresizlik içinde ineğe koştu.
2: Evde bir fare kapanı var, evde bir fare kapanı var.
4: Bak fare kardeş, senin için üzgünüm ama beni ilgilendirmiyor.
1: Sonunda farecik başı önünde umutsuz şekilde eve döndü. Çiftçinin fare tuzağıyla bir gün tek başına karşılaşmak zorunda olduğunu anladı. O gece evin içinde sanki ölüm sessizliği vardı. Minik farecik aç ve susuzdu. Tam yorgunluktan gözleri kapanacaktı ki birden bir ses duydu. Gecenin sessizliğini bölen gürültü fare kapanından geliyordu. Çiftçinin karısı ne yakaladığını görmek için yatağından fırladı ve mutfağa koştu. Zehirli bir yılanın kuyruğunun kısıldığını fark edememişti. Kuyruğu kapana kısılan yılanın canı yanıyordu ve aniden çiftçinin karısını ısırdı. Çiftçi karısını apar topar doktora götürdü. Doktor zehiri temizledi, ayağını sardı. Çiftçi karısını eve getirdi, yatırdı. Çiftçi de bıçağını alıp bahçeye koştu. Karısı taze tavuk suyu çorbası içti, biraz kendine geldi. Karısının hastalandığını duyan komşular ziyarete geldiler. Onlara ikram etmek için çiftçi keçisini kesti. Çiftçinin karısı gittikçe kötüye gidiyordu. Yılan belli ki çok zehirliydi. Birkaç gün sonra çiftçinin karısı iyileşemedi ve öldü. Cenazesine çok sayıda kişi gelince hepsine yeterli et sağlamak için çiftçi ineği kesti. Fare tüm bu olanları büyük üzüntüyle duvardaki deliğinden izledi.

0: İlahi rahmetin yol işaretlerinden biri olan Kurban Bayramınızı tebrik eder, hayırlara vesile olmasını Rabbimizden dileriz.
1: Çağrı Efem,
2: tüm hemşerilerimizin mübarek Kurban Bayramını tebrik eder, İslam ümmeti için hayırlara vesile olmasını dileriz.
1: Dua Yayıncılık,
3: İda Kurbanı nişanın rahma hudaye, ev İda Kurbanı bize vesile jihelasiya ümmetire. İda veya kurbanı piroz be.
1: İkra Eğitim Derneği.
0: Bayramınız mübarek, ibadetleriniz daim, imanınız kamil, Kurban Bayramınız mübarek olsun.
4: İdeal Eğitim Vakfı.
2: Bugün Filistin'deki Hacerlerin Bayramı. Bugün Irak'ta, Afganistan'da, dünyanın dört bir yanında bıçağını İsmail'lerin gırtlarına dayamış İbrahimlerin Bayramı. Bugün Ümmeti Muhammed'in bayramı. Hepimize mübarek olsun.
5: Atlas Eğitim Kurumları 0530 691 4699.
3: Digel derdu kuleme biqasi graniya çiyaneji emgüh nednevan tengi tali eşu elem firaka emcihev bidur xistine ev id ida meye ida ümmeta İslami piroz be.
5: Aksam Gold 0533 681 2763.
0: İnadına şeytanların, inadına zulümlerin, inadına dünyalık dertlerin ve inadına esaretlerin. Bayram bizim bayramımız. Bayramımız mübarek olsun.
5: Bilen Kavurmacım 0536 397 35 33.
2: Mübarek Kurban Bayramınızı tebrik eder, İslam ümmeti için hayırlara vesile olmasını Rabbimizden niyaz ederiz.
6: Yeşil Kent Gıda
5: 0534 250 93 72.
3: İro İda İsmail'e Filistiniye. İro İda Hacera Irakiye. İro İda Pakistan, Afganistan, Somali, Keşmir, Türkistan'a Rojhilat, Lübnan'u Temam-ı Alema İslamiye. Piroz be İda Kurbani lü ümmeta İslami.
5: Dua Kitap 0532 732 88 83.
0: Küskünlerin barıştığı, sevenlerin bir araya geldiği, rahmet ve şefkat dolu günlerin en değerlilerinden olan Kurban Bayramınızı tebrik ederiz.
5: Berna Perde 0507 706 50 45.
2: İbrahimler, Hacerler, İsmailler. Kurban Bayramınız mübarek olsun.
5: Öz Turgut Bir Otomotiv Ahmet Turgut Er Turgut 0532 156 99 20.
3: İbadete kurbani vekpreke dina fakiru devlemendade. Emjili gor kavveta hue keyfa fakir abinin. Heger tünebe imkaname bibşirinek em keyfa seviyu fakir abinin. İdavan piroz bikin di sibaha idede. İda veya kurbani piroz be, bibe vesile jihveşi u khirare.
5: Öz Yeşil Çınar Otomotiv Süleyman Turgut 0532 403 1705.
0: Tüm hemşehrilerimizin mübarek Kurban Bayramını tebrik eder, İslam ümmeti için hayırlara vesile olmasını dileriz.
5: Korkmaz Peynircilik 0536 348 39 21.
2: Dostluğu, sevgiyi ve geleceği, aşımızı, ekmeğimizi, hüznümüzü, acımızı, yalnızlığımızı paylaştığımız, birlik ve beraberliğimizi, kardeşlik ve dostluğumuzu en sıcak şekilde hissedeceğimiz Kurban Bayramınızı tebrik ederiz.
5: Baklavacı Cengiz Usta 0536 972 94 98.
3: Bilahaydin navme neminin de ida kurban ede. Rojin pır bıxerin roje ideku rahmeta hoda vek taviya dibare biser ümmet ede. Drojin vuha bıxerde dile tüm Müslümani jime nemine bira. İda kurbani li temami halqi amede u temami ümmeta İslami piroz be.
5: Armola Peynircilik 0544 390 8658.
0: Mübarek Kurban Bayramınızı tebrik eder, İslam ümmeti için hayırlara vesile olmasını Rabbimizden niyaz ederiz.
5: Olgunlar Aktar 0555 754 1945.
0: Dünyanın dört bir yanında bıçağını İsmaillerin gırtlağına dayamış İbrahimlerin bayramı. Bugün ümmeti Muhammed'in bayramı. Hepimize mübarek olsun.
5: Aslanlar Çelik Kapı 0532 762 3719.
2: Gerçek ve özgür bayramlarda buluşmak dileğiyle Kurban Bayramınızı tebrik ederiz.
5: Yayla Peynircilik ve Kahvaltıcılık 0530 458 3872.
3: İda kurbanı nişanın rahma hudaye. Ev İda kurbanı bize vesile jihlasiya ümmetire. İda veya kurbanı piroz be.
5: Nida Gold 0543 453 72 25.
0: Mübarek Kurban Bayramınızı tebrik eder, İslam ümmeti için hayırlara vesile olmasını Rabbimizden niyaz ederiz.
5: Metro Giyim 0536 570 1389.
3: İro Eyda İbrahim'aye, İro Eyda Muhammediye, İro Eyda Metevaye, Lme Teva Piroz Eyda Kurbani.
5: Bozlar Bekobayi 0532 293 87 21.
2: Dostluğu, sevgiyi ve geleceği, aşımızı, ekmeğimizi, hüznümüzü, acımızı, yalnızlığımızı paylaştığımız, birlik ve beraberliğimizi, kardeşlik ve dostluğumuzu en sıcak şekilde hissedeceğimiz Kurban Bayramınızı tebrik ederiz.
5: Eslem Mobilya İmalat ve Dekorasyon Atölyesi 0537 999 91 72.
3: Bilahaydin navmeneminin de ida kurban ede. Rojin pır bıxerin roje ideku rahmeta xada vek taviya dibare biser ümmet ede. Drojin vuha bıxerde dile tüm Müslümani jime nemine bira. İda kurbanı li tamami halqi amede u tamami ümmeta İslami piroz be.
7: Turgutlar 2 Auto. Yahya Turgut. Telefon 0532 665 4363.
0: Mübarek Kurban Bayramınızı tebrik eder, İslam ümmeti için hayırlara vesile olmasını Rabbimizden niyaz ederiz.
7: Süt ve süt ürünlerini sofralarınıza taşıyan lezzet. Karacadağ Tenk Köyü. Telefon 0534 556 5171.
0: Dünyanın dört bir yanında bıçağını İsmaillerin gırtlağına dayamış İbrahimlerin bayramı. Bugün ümmeti Muhammed'in bayramı. Hepimize mübarek olsun.
5: Uygun AVM 0536 461 7998.
2: Gerçek ve özgür bayramlarda buluşmak dileğiyle Kurban Bayramınızı tebrik ederiz.
5: Bilgi Reklam 0543 963 1085.

0: Reklamları dinlediniz.
1: Çağrı FM.
2: Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Bismillah diyerek başlayalım programımıza değerli izleyiciler. Bayram Sohbetleri programında yine karşınızdayız. Bayram Müslümanların sevincinin ve neşesinin diğer bütün yeryüzündeki coğrafyalara yayıldığı bir anlam ve bir manayı temsil ediyor. Dolayısıyla biz diğer programlarımızda olduğu gibi bu programımızda da tekrar siz izleyicilerimizin Kurban Bayramı'nı tebrik ederek başlamak istiyoruz. Hayırlı olsun, mübarek olsun inşallah. Bu sevinç birçok zulmün gölgesinde de olsa, Arakan'dan ta Filistin'e kadar bildiğimiz ve bilmediğimiz İslam coğrafyasında Müslümanların çektiği zulümler, yaşadıkları zulüm dolu günler olsa da biz bayramımızdan ve bayramımızın vermiş olduğu gururdan ödün vermeden devam etmeye çalışacağız. Lakin o Müslüman kardeşlerimizi de unutmayacağız. Bugün Sumud'da Filistin'e gitmek için mücadele eden insanların, oradaki Müslümanların nasıl bir zulme tabi tutulduğu ufak bir çapta basın yayında haberlerde de gördük. Dolayısıyla neredeyse İslami aşamanın da ötesinde insani bir davaya dönüşen Gazze sorunu, yeryüzündeki zulüm sorunu var olsa da biz yine Müslümanların bayramından vazgeçmeyeceğiz ve bayramlarını tebrik edeceğiz, mübarek edeceğiz inşallah. Değerli izleyiciler, biliyorsunuz Kurban Bayramı'nın Ramazan Bayramı'na atfen daha farklı bir boyutu var. Yani haccı ve kurban dediğimiz eylemi içinde barındıran kurban, hac ve bayram üçgeni içerisinde anlamlandırmaya çalıştığımız bu durumu aynı zamanda ekranlarda da sizlerle paylaşmak istiyoruz. O açıdan misafirlerimizi ağırlıyoruz ve misafirlerimiz de bu konu hakkında fikir teatisinde bulunuyor. Bir sohbet gerçekleştiriyoruz. Bugün de misafirimiz Necmettin Erbakan Üniversitesi'nden öğretim üyesi olan Doktor Hüseyin Sudan. Hocam hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum.
2: Nasılsınız hocam?
3: Ben de bayramınızı tebrik ediyorum. Allah razı olsun.
2: Amin.
3: Sizler de iyisiniz inşallah.
2: Hamdolsun. Allah razı olsun. Hocam hazır sizinle İstanbul'da bir araya girmişken bir program teklifimizi kabul ettiniz. Allah razı olsun.
3: Eyvallah cümlemizde.
2: En azından bayramda izleyicilerimizle bir sohbet gerçekleştirmek adına bu fırsattan dolayı ifade etmek istedim. Evet. Hocam bir üçgenden bahsettim programımıza başlarken. İşte kurban, hac ve bayram üçgeni.
3: Evet.
2: Yani bir bütünleyici olan bir üçgen. Bu...

0: Ala aleyhi ve sahbihi ecmain. Evet, ben de evvela kıymetli izleyicilerimizin bayramını tebrik ediyorum.
1: Rabbim Allah razı olsun.
0: Bu bayramı Müslümanların özgürleşmesine, ümmet bilincinin oluşmasına ve İslam dünyasındaki zulmün son bulmasına vesile kılsın diyerek başlayalım. Allah-u Teala aslında senenin farklı dönemlerinde, farklı mevsimlerinde aslında Müslümanlar için bazı imkanlar sunuyor, bazı fırsatlar sunuyor. Bu süreç aslında Ramazan ayından başlıyor. Ramazan
1: evet.
0: ayındaki o manevi iklimden başlıyor. Hatta Ramazan'dan önceki aylardan başlıyor. Üç aylar diye bildiğimiz
1: Evet, doğru.
0: Recep ve Şaban ayıyla Allah-u Teala bizi bir şeye hazırlıyor aslında.
1: Evet.
0: İşte hicretin 7. ve 8. ayları olan Recep ve Şaban ayları, sonrasında 9. ay olan Ramazan ayıyla beraber aslında bir manevi iklime giriyoruz. Allah-u Teala bizi hazırlıyor bir anlamda, manevi olarak ona daha çok yakınlaşmamızı, nefsimizi arındırmamızı, terbiye
1: evet.
0: etmemizi bir anlamda istiyor. Ramazan'da girdiğimiz süreci de aslında yıl sonundaki haç ibadetiyle taçlandırmamızı aslında bir anlamda istiyor. Ki Ramazan ayından sonraki Şevval ayında oruç tutmanın faziletiyle ilgili, o manevi iklimden hiç kopmamak, o Ramazan'da yakaladığımız aslında o maneviyatı aslında yıl boyuna, yıl sonuna kadar devam ettirebilmek ve hicri yıl başında daha güçlü bir şekilde, Allah ile daha irtibat kurmuş bir şekilde, daha maneviyatlı bir şekilde Allah'ın bizim için belirlediği yolda ilerlemek bir anlamda. Aslında hac ibadeti biraz daha onu ifade ediyor. Hac ibadeti kameri takvimin son ayında gerçekleşiyor. Zilhicce ayında gerçekleşiyor. Ki zaten Zilhicce'nin ilk 10 günü de Aşru Zilhicce diye bilinen, aslında Peygamber Efendimizin de sallallahu aleyhi ve sellem hadislerinde ifade ettiği üzere ibadetlerin aslında en faziletli olduğu aslında.
1: Evet.
0: O günlerde yapılan ibadetler diğer vakitlerde yapılan ibadetlerden daha faziletlidir şeklinde. O vakitlerde yapılan bütün ibadetler, namazlar, oruçlar, infaklar, Allah yolunda verilecek sadakalar, bunun dışında Allah yolunda yapılacak bütün mücadeleler, bütün çabalar, bütün gayretler aslında bu Zilhicce ayının ilk onunda aslında bizden isteniyor, teşvik ediliyor. Ve aslında hac ibadeti de Zilhicce'nin 10. gününe tekabül ediyor. Arefe
1: evet.
0: günü Zilhicce'nin 9. günü.
1: Evet.
0: Aslında hac ibadeti sanıldığı gibi sadece hacca giden Müslümanları ilgilendiren bir ibadet değil. Aslında hac ibadeti bütün İslam ümmetinin topyekün farklı bir sürece aslında girmesi şeklinde. Allah-u Teala'nın bizden istediği şey bu. Yani hac ibadeti sürecinde aslında sadece bilfiil hac yapan Müslümanlar için değil, dünyanın farklı yerlerindeki Müslümanların da aynı şekilde o iklime girmesi gerekiyor. O hazırlığı yapması gerekiyor.
1: Yani,
0: Zilhicce başladığı evet. gibi aslında Müslümanlar nasıl ki Ramazan'da farklı bir sürece giriyorlarsa, manevi bir iklime giriyorlarsa, Zilhicce'nin ilk 10 gününde de o iklime girmek lazım. Ancak ne yazık ki toplumumuzda böyle bir kültür, böyle bir örf oluşmamış. Yani Zilhicce'nin ilk 10'u dediğinizde birçok kişi belki bundan habersizdir, haberdardır. Haberdar değildir yani bu anlamda.
1: Nasıl?
0: Ama bu farkındalığı oluşturmak gerekiyor.
1: Siz şimdi bunu söyleyince benim sorularım arasında şöyle bir şey de vardı hocam. Şimdi tamam, hacca gidenlerin hacla bir şekilde o bağı oluyor. Peki bu hacca gidemeyen Müslümanlar bu atmosferi nasıl hissetmelidir
0: evet,
1: diye
0: doğru.
1: diyecektim ama sizin bu söylediğiniz bu soruya
0: doğru.
1: Bir cevap niteliğinde oldu.
0: Aynen,
1: dolayısıyla
0: yani,
1: hacca gidemeyenlerin de o atmosfere
0: girmesi.
1: Evet, çok güzel. Çok.
0: Aslında bu da büyük bir fırsat, büyük bir imkan. Yani bunu gelenek haline getirmek, Müslümanların aslında bunu gelenek haline getirmesi. Hac ibadeti sadece Müslüman, hacca giden bilfiil Kabe'de bulunan Müslümanları ilgilendirmiyor. Aslında dünyada gönlü Kabe'de olan bütün Müslümanları ilgilendiren bir süreç aslında. İşte o Zilhicce ayının girmesiyle beraber aslında o sürece girmeliyiz. İbadetlerimizi arttırmalıyız. Namazlarımızı, oruçlarımızı yapabiliyorsak, infaklarımızı bir anlamda arttırmalıyız ki biz de aslında hacca gidemesek bile gönlümüzün haçta olan, Kabe'de olan Müslümanlarla beraber olduğunu aslında hissettirmeliyiz. Bu bir anlamda dediğim gibi İslam ümmetini topyekun bir arada tutan, aynı atmosfere aslında koyan bir süreç aslında. Hac ibadeti bir anlamda bunu ifade ediyor. Yani dolayısıyla Zilhicce'nin ilk 10 günü aslında Müslümanlar için farklı bir süreç.

0: Süreç olmalı. Ve o manevi iklimi yaşamak adına o sürece girmeleri gerekir ki Arafat zaten. Hac ibadetinin de temel özü Arafat, Arafat vakfesi. Peygamber Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem ifade ettiği üzere El haccu arafe, hac Arafat'tır. Aslında evet.
1: Lafınızı kesiyorum, kusura bakmayın. Şimdi biz Arafat demek eşittir hac.
0: Evet.
1: Arafat'ı olmayanın hacı
0: Hacı olmaz.
1: olmuyor. Tamam.
0: Doğrudur.
1: Bu buraya kadar güzel. Fakat Arafat'ta insanlığa ne tip bir mesaj veriliyor ki bu ehemmiyette ve bu olgudadır?
0: Evet.
1: Niye bu kadar yani zirve mertebe?
0: Evet. Aslında haccın birçok anlamı var. Haccın aslında İslam ümmetine kazandırdığı birçok anlamı var ve
1: Evet.
0: verdiği birçok mesaj var aslında. Hac evvela ümmetin birliğini sembolize ediyor. Yılda bir Müslümanların aslında ilk mabet diye ifade ettiğimiz Allah için yapılan, Allah'a ibadet için yapılan ilk mabedin olduğu yere Müslümanlar toplanıyorlar. Kur'an-ı Kerim'de ifade ettiği şekliyle İnne evvele beytin vudi'a linnâs lellezî bibekkete mübâreke. İşte insanlık için konulmuş ilk mabet Mekke'deki aslında Kabe'dir. Dolayısıyla Müslümanların işte yılda bir o Kabe'nin etrafında, Allah-u Teala'nın huzurunda, ilk mabedin etrafında aslında toplanmalarını bir anlamda sembolize ediyor. Ümmetin birliğini, vahdetini aslında bir anlamda sembolize ediyor. Tabi burada haccın verdiği birçok anlam var, birçok mesaj var. Aslında hac bize bir tarih bilinci kazandırıyor.
1: Tarih.
0: Tarih bilinci. Ne demektir bu? Müslümanın tarih bilinci. Yani aslında peygamberlerden gelen bir dava var. Hazreti Adem ile başlayan,
1: Evet.
0: ta günümüze kadar gelen ve kıyamete kadar da aslında devam edecek bir İslam davası var. Bunun
1: Evet.
0: tamamına İslam davası diyoruz. Çünkü bizim inancımıza göre Hazreti Adem de Müslümandı, Hazreti İbrahim de Müslümandı. İşte biz bu geleneğin aslında mirasçılarıyız. Nasıl ki
1: Güzel.
0: Hazreti Adem ilk Kabe inşa ettiyse, sonrasında Hazreti İbrahim aynı şekilde tekrardan inşa ettiyse, tabii Kabe'nin inşası ile ilgili farklı rivayetler, farklı görüşler. Onlar çok da önemli değil aslında.
1: Evet.
0: Hazreti Adem'in işte ilk olarak Kabe'yi inşa ettiği ifade ediyor. Kur'an-ı Kerim'de bundan belki bahsedilmiyor. Ancak Hazreti İbrahim'in inşasından bahsediyor
1: Bahsediyor.
0: Kur'an-ı Kerim.
1: Evet.
0: Hazreti İsmail ile beraber Kabe'yi inşa ettikleri ifade ediyor. Ki zaten ilk mabet olması ve Hazreti Adem'in de ilk Müslüman olması da bir anlamda Kabe'nin ta insanlıkla beraber inşa edilen manevi bir mekan oldu. Yani gökyüzüyle irtibatta olan bir mekan olduğunu ifade ediyor. Yani Allah-u Teala aslında hac süreciyle Müslümanları kendisiyle irtibatlandırmak istiyor. Müslümanları, insanlığı aslında, bütün insanlığı kendisiyle aralarında bir bağ kurmalarını istiyor. Onun için Kur'an-ı Kerim'de kullanılan ifade وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنْ اسْتَطَاعَ اِلَيْهِ سَب۪يلًا Allah için insanların Kabe'yi kastetmeleri, Kabe'ye yönelmeleri farz kılınmıştır. Oraya gidenler için, güç getirenler için. Aslında burada insanlık ifadesi kullanılması da bir anlam ifade ediyor.
1: Yani niye Müslümanlar
0: Niye
1: demiyor?
0: Müslümanlar demiyor? İnsanlık diyor. Fihi ayatun beyinatun ifadesi. O menafi'u linnas ifadesi. İnsanlar için orada apaçık ayetler var, mucizeler var. İnsanlar için faydalar var deniliyor. Aslında hac gerçek anlamda idrak edilebilirse, oraya giden Müslümanlar gerçekten o Allah ile o güçlü irtibatı, o maneviyatı sağlayıp Allah ile o diyaloğu kurabilirlerse, o birliklerini, eşitliklerini sağlayabilirlerse, dünyevi kirlerden aslında insanı meşgul eden diğer şeylerden, insanı esir alan şehevi arzulardan aslında arınabilirlerse,
1: Evet.
0: aslında bir anlamda insanlık kendini arındırabilirse, yani Müslümanlar aslında insanların öncüsü, şahitleri olarak kendilerini arındırabilirlerse insanlığa verecekleri çok şey olabilir. Yani ki zaten Müslümanlara biçilen rol budur. Yani
1: Evet.
0: bütün insanlığa öncülük yapmak, şahitlik yapmak,
1: Evet.
0: Allah-u Teala'nın istediği o adil düzeni aslında, kimsenin zulme uğramadığı aslında, kimsenin haksızlığa uğramadığı, herkesin mutlu, mesut bir hayat yaşadığı aslında, müreffeh bir hayat yaşadığı bir dünya aslında Allah-u Teala insanlığa vaat ediyor bir anlamda. Bunu da ancak İslam ile olabileceğini söylüyor. İslam'ın gücüyle ancak bunun olabileceğini. Tabii İslam'ın gücünün sağlanması da Müslümanların temsiliyetinden geçiyor. Müslümanlar bu davayı ne kadar temsil edebilirlerse, bu davanın ne kadar öncülüğünü yapabilirlerse, Allah ile ne kadar güç, irtibat kurabilirlerse o kadar bu görevlerini yerine getirebilirler. Dolayısıyla haccın gerçekten bu anlamda insanlığa aslında vermiş olduğu mesaj, müthiş bir mana var. Eğer Müslümanlar bunu idrak edebilirlerse gerçekten insanlığa çok şey kazandırabilirler. Ve tabi haccın birçok manası var. Hani arınmak dedik aslında.
1: Evet.
0: Ki Kur'an-ı Kerim'de de ifade edildiği gibi فَمَنْ فَرَضَ ف۪يهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ. Allah-u Teala şöyle buyuruyor. الْحَجُّ اَشْهُرُ مَعْلُومَاتٍ. Hac belli aylardır, evet, belli bir mevsimdir.
1: Evet.
0: Kim bu mevsimde haccı farz kılarsa kendisine, hacca niyetlenirse orada artık günah işlemek yoktur, kötü söz yoktur, cedelleşmek yoktur. Aslında bir manevi arınmadır bir anlamda.
1: Bizim halk geleneğinde hacdan sonra tövbe unsuru buna dayanıyor olmasın,
0: evet,
1: hocam?
0: Evet, tabii ki. Bununla ilgili hadisler de var. Peygamber Efendimiz, hı, sallallahu aleyhi ve sellem, kim hac ederse, kötü söz söylemezse, günah işlemezse anasından doğmuş gibi tertemiz olur. Aynı şekilde haccın günahlara kefaret olduğu ile ilgili, hmm, birçok hadis var, birçok ifade var.
1: Siz söyledikçe aynen bu ilişki.
0: Doğrudur, evet, aynen. Yani hac bir anlamda bir arınmadır. Çünkü biz insanlık olarak, Müslümanlar olarak yani, bu arınmayı sağladığımız sürece insanlığa İslam'ın bu mesajını, İslam'ın insanlık için katmış olduğu bu anlamı, işte Allah'ın insanı halife kılması aslında bir anlamda.
1: Evet.
0: Bir anlamı da budur. Yani insanın aslında Allah'a halife olması demek, Allah'ın dinini dünyada temsil ederek bütün insanlığa bu İslam'ın güzelliğini aslında taşıması. Haccın verdiği mesaj budur. Yani hac aslında bütün insanlık için fayda sağlıyor.
1: Bütün, evet, herkesin Allah katında eşit, aynı,
0: aynı seviyede olduğu bir ortam.
1: Bunu neden söyledim hocam? Şimdi,
0: evet,
1: sonradan adını Melik El Şahbaz diye değiştiren Malcolm X, Allah rahmet etsin, şehit Malcolm X'in bir tespiti vardı. Şimdi o hacca gidene kadar bu Elijah Muhammed'in kurmuş olduğu ümmet bilinci olan yapıya mensuptu ve sadece İslam'ın siyahlara ait bir din olduğunu söylüyordu. İlginç bir tespit yani.
0: Evet.
1: İslam siyahların dinidir. Beyazların dini değil. Hatta İsa siyahtır diyordu. Beyazlar onu, hı-hı, onu bu şekilde bize tanıtıyorlar diye. Ben bunu sonradan hocam Brezilya Seyahatnamesi diye bir kitap okudum. Seyahatnameyi yapan, hı-hı, Osmanlı döneminde bir kaptandan ama imam da aynı zamanda.
0: Evet.
1: O da Brezilya'ya 1880'lerde falan, 1800 civarlarında ve 80 civarlarında gitmiş ve,
0: evet,
1: orada siyahi Müslümanlar görmüş. Onlarla zaman geçmiş 5 yıl. O da orada diyor ki bu Müslümanların söylediğine göre beni gördükten sonra, o beyaz olduğu için, evet, söylüyor. İlk defa beyaz bir Müslüman gördü. Biz zannediyorduk ki bütün, evet, Müslümanlar siyahtır. Böyle bir anlayış var.
0: Aynen.
1: İşte Malcolm X şimdi oraya geldikten sonra, şimdi sarısı, siyahı, kırmızısı, aynen, beyazı hepsini bir arada görür ve hanımına bir mektup yazıyor.
0: Doğru.
1: Bu mektupta aslında asıl bilinçlenme safhasının bu mektupla olduğunu, hmm, görüyoruz. Yani İslam'ın bütün Müslüman, bütün insanları kucakladığını, siyahların sadece, aynen, dini, aynen, olmadığını. Bunu düşününce haccın bu boyutunu bir de hacda idrak etme.
0: Hacda idrak etme. Evet. Aynen.
1: Yani bu çok farklı bir şey gibi, aynen, geldi. Dediğiniz gibi işte Müslümanlar eğer bunu gerçekten, tabii, yapabilirlerse,
0: doğru,
1: biz bugün işgalci İsrail'e karşı, ondan sonra Amerika'nın zulmüne karşı, Müslümanların bu,
0: evet,
1: ezilmişliğine karşı o bilinç, o tevhid, o vahdet, o,
0: doğrudur,
1: şuur olabilseydi,
0: amin,
1: çok daha farklı şeyler.
0: Ya aslında ibadetlerin özünde şu var hocam. Yani ibadetlerin zaten temel amacı bu. Allah'ı, Allah'ın dinini, davasını temsil eden o insanı yetiştirmek aslında.
1: Evet.
0: Namazın anlamı bu. Aslında orucun anlamı bu. Zekatın anlamı bu. Haccın anlamı bu. İşte İslam'ın aslında bu beş temel üzerine kurulmasının manası bu aslında. Ama bizim bu ibadetleri yerine getirme anlamında bazı sıkıntılarımız var. İbadetlerin manasını, hikmetlerini idrak etme ve,
1: evet,
0: bunu duygusal manevi olarak yaşama anlamında bir eksiğimiz var. Aslında bunu yani hac gerçek anlamda bir devrimdir insanlık için. Yani insanlığı dönüştürebilecek bir güce sahiptir aslında.
1: Nasıl bir değişim oluşturuyor diye sorumu yenilesem.
0: Evet. Yani gerçekten hac hakkıyla idrak edilebilirse, bu ruh ile, bu maneviyat ile, bu duygularla idrak edilebilirse, emin olun bütün insanlığı değiştirebilecek bir devrim niteliğindedir. Yani Allah-u Teala aslında bütün kullarını kendi yüceliğini, vahdetini, birliğini temsil eden Kabe'ye çağırıyor.
1: Evet.
0: Kabe aslında Allah-u Teala'nın birliğini, vahdetini temsil ediyor ve dünyanın da merkezidir. Kur'an-ı Kerim'in ifade ettiği şekliyle Ummul Kura'dır aslında. Bütün beldelerin, bütün ülkelerin aslında merkezi orasıdır. Maneviyat ile bağın sağlandığı nokta orasıdır. Sema ile, Allah ile aslında irtibatın kurulduğu nokta orasıdır. Allah-u Teala insanlığı orada, Müslümanları orada toplamak istiyor yılda bir. Ve onlardan bazı şeyler istiyor. Bazı,
1: yani kendi evinde mi ağırlamak
0: kendi
1: istiyor?
0: Evinde bir anlamda ağırlıyor. Hmm. Ki hadiste de ifade edildiği gibi hacca gidenler, hacılar ve ümreciler Allah'ın misafirleridir diyor. Onlara ikram edin diyor Peygamber Efendimiz. Evinde ağırlamak istiyor ve onları temizlemek, arındırmak istiyor. Aslında siz de ifade ettiniz. Haccın aslında bir anlamda taşımış olduğu en önemli anlam işte insanların arasındaki o eşitliği sağlamak.
1: Evet.
0: İnsanları aslında bir anlamda dünyevi kirlerden, şehevi arzulardan arındırıp aslında insanları tek tip şekilde, tek elbiseyle, işte dikili elbise giyemiyorsunuz, koku süremiyorsunuz, işte saçınızı kesemiyorsunuz, tırnaklarınızı alamıyorsunuz.
1: O da ilginç yani.
0: Yani.
1: Gerçekten ilginç.
0: Hatta şöyle bir şey var. Siz o bölgede bir bitki bile koparamıyorsunuz. Bir hayvan avlayamıyorsunuz. Yani dünya namına hiçbir şey yok. Tamamen Allah ile aslında girdiğiniz farklı bir süreç. Allah ile irtibat anlamında girdiğiniz çok farklı bir süreç. Dünyevi bütün şeylerden uzak aslında. Yani herkesin eşit olduğu, eşit kurallara tabi olduğu, kimsenin aslında ayrıcalıklı olmadığı bir ortamdan bahsediyoruz. Hani Allah'ın vahdetinden bahsediyoruz, birliğinden. Allah kendi birliğiyle beraber aslında Müslümanların da birliğini istiyor. Aslında tevhid vahdeti gerektiriyor. Tek bir Allah'a inanıyorsak, tek bir Allah etrafında toplanıyorsak, aslında o birliği de, o gönül birliğimizi de, aslında o manevi birliğimizi de kendi aramızda kurmamız gerekiyor. Aslında hac bu anlamı ifade ediyor. Gerçekten haccın bir arınma olduğunu, bir manevi Allah ile bir buluşma olduğunu ve insanlar arasında aslında bir eşitliğin kurulduğu müthiş bir atmosfer. Bir aynen.
1: Aynı zamanda şöyle bir yani kurbanın da
0: evet.
1: Bunun bir parçası olması. Yani Hazreti sık sık söylerler Hazreti İbrahim ve Hazreti İsmail arasındaki o durumda o şeriatın bir ifadesi vardı. Herkes kendi putunu kurban ederse,
0: evet.
1: Nefsi putunu.
0: Doğrudur.
1: Dolayısıyla burada sanki bir içsel bir de dışsal bir arınma.
0: Bir arınma var, aynen.
1: Söz konusu, tek doğru. Yönlü değil. Ama daha çok ilgimi çeken, evet. Hac için daha çok ilgimi çeken, hocam her taraftan, her milletten, her ırktan insanların
0: doğrudur.
1: Gelmesi ve birbirini anlamamasına rağmen,
0: evet.
1: O kuvveti orada yaşamaz.
0: O kuvveti aynen.
1: Yani bu Allah-u Teala'nın misafiri olman bir hikmeti olsaydı.
0: Bir hikmetidir
1: olsa
0: elbette ki aynen. Hani şunu ifade ettik. Hac aslında Müslümanlar için bir tarih bilincidir. Yani bizi diğer peygamberlere bağlayan aslında Hazreti Adem'le başlayan bu davanın aslında kıyamete kadar devam edeceğini gösteren çok önemli bir ibadettir aslında. Biz aslında hactaki yaptığımız ibadetler tam anlamıyla Hazreti İbrahim'in Allah yolunda yapmış olduğu fedakarlıkların bir provasıdır aslında. Bir benzerini ya, bir taklidini yapıyoruz. Yani Hazreti İbrahim'in aslında Allah-u Teala'ya olan adanmışlığını, işte bütün ailesini Allah yolunda feda etmesi, Allah'ın istediği yere hicret etmesi, Allah-u Teala'nın ondan istediği görevleri yerine getirmek için ailesini çok kurak bir yere bırakıp gitmesi, Allah'a tevekkül etmesi aslında. Sonrasında aslında ailesinin de o teslimiyeti göstererek, işte Hazreti Hacer'in aslında o teslimiyeti göstererek bir anlamda itiraz etmemesi, şikayet etmemesi, eğer Allah senden bunu istiyorsa biz buna razıyız demesi bir anlamda ve bunun mücadelesini vermesi, işte bir çaba içerisine girmesi aslında oğlu için su arama çabası içerisine giriyor. Hem sebeplere başvuruyor bir anlamda, hem tevekkül ediyor aslında. İşte say bir anlamda onu ifade ediyor. Allah-u Teala özellikle Hazreti İbrahim'in makamında namaz kılmamızı istiyor. وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ اِبْرَاهِيمَ مُسَلَّ Hazreti İbrahim makamını kendinize musalla edinin diyor. E tabi şu anki kalabalıkta ona kadar mümkün olur ama mümkün mertebe orada namaz kılmak aslında tavsiye ediliyor, teşvik ediliyor. Aslında burada biz Hazreti İbrahim'i yaşıyoruz. Aslında haç demek Hazreti İbrahim demektir. Kurban demek aslında Hazreti İbrahim demektir. Hazreti İbrahim'in fedakarlığıdır. Çünkü biz Hazreti İbrahim'le İslam dini olarak, Hazreti Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem dini olarak Hazreti İbrahim ile diyalogumuz, ilişkimiz çok farklı bir ilişkidir. Kur'an-ı Kerim'in tasvir ettiği, Hazreti İbrahim ile bizimle kurmuş olduğu irtibat çok farklı bir irtibattır. Çünkü Allah-u Teala direkt bu dinin Hazreti İbrahim dini olduğunu söylemiştir. Millete ebiyikum İbrahim, sizin babanız İbrahim'in dinidir aslında bu. Biz o davanın devamıyız. Biz İbrahim'i milletiz aslında, bunu ifade ediyoruz. Hazreti İbrahim çünkü bütün peygamberlerin aslında babasıdır. Dolayısıyla haçta yaşadığımız olay bu aslında. Hazreti İbrahim'in o adanmışlığını, o fedakarlığını aslında, evladını Allah yolunda kurban etmesi. Yani bu derecede bir fedakarlık. Yani evladını Allah için kurban edecek düzeye gelmiş bir iman. İşte kurban aslında bize bu anlamı kazandırmalı. Yani kurban da aslında o kurbanı keserken, kurban sadece basit bir hayvan kesmek değildir aslında. Kurban sizin de ifade ettiğiniz gibi aslında bir fedakarlığımızı gösteren, dünyevi arzularımızdan, şehvi arzularımızdan feragat ettiğimizi, bunu Allah yolunda feda ettiğimizi gösteren bir semboldür aslında. Yani Allah-u Teala insanlardan soyut şeyler istemiyor sadece. Bazı şeyleri somutlaştırarak aslında bu bir eğitim metodudur. Yani Allah'ın insanları, Müslümanları yetiştirme anlamında ortaya koyduğu bir eğitim metodudur. Sadece soyut şeyler üzerinden, mana üzerinden bir şey istemiyor. Bunu somut olaylar üzerinden yaptırıyor aslında. Şeytan taşlattırıyor bizi Allah-u Teala aslında bir anlamda. Ta ki o kalbimizdeki o şeytana verdiğimiz mücadele mücessem bir hale gelsin. Aslında somut bir şekilde kendini göstersin. Çünkü somut şeylerin manaya da etkisi vardır. Dolayısıyla Allah-u Teala o kurbanı keserken bir anlamda nefsimizdeki bir hastalığı, nefsimizdeki işte bir zaafı aslında, bir dünya düşkünlüğümüzü, bir şehvi arzumuzu o kurbanı keserken aslında bir anlamda o manayı bize yerleştirmek istiyor tabir yerindeyse. Ama kurban ne yazık ki çoğu zaman bu manayla idrak edilmiyor tabii ki. Yani şöyle bir şey vardır, hani nasıl ki Ramazan bayramına şeker bayramı denilir, kurban bayramı da ne yazık ki bazı insanlar için bir et
1: ben de tam
0: bayramına
1: onu,
0: dönüşüyor.
1: Tam onu soracaktım. Evet. Şimdi biz böyle günümüzde özellikle şu an içinde yaşadığımız günümüz itibariyle söylüyorum. Böyle bir algı oluşturuluyor ve bu algı meseleyi asıl bağlamından koparıyor. Yani kurban veya Ramazan bizim Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'dan gelen bize bırakmış olduğu iki bayram. Hangi şartta olursa olsun biz bunları yani Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın örnekliğiyle aldığımız, evet, söylemiyle aldığımız bir gerçeği var. Biz ne şeker için ne et için ve başka bir şey için bunu yapmama uğraşı doğru içindeysek hocam, birileri de aynen dediğiniz gibi bir algı oluşturmaya çalışıyor. Hatırlıyorum biraz daha gençlik sürecimizde sürekli basın yayınında, yani içinde yaşadığımız süreç boyunca o Şubat süreci benzeri durumlarda, evet, özellikle kurban kelimesi kullanılmıyordu. Şey kelimesi, Ramazan kelimesi kullanılmıyordu. Hmm. Ramazan kelimesinin yerine şeker bayramı, şeker bayramı ifadesi. Aynen. Daha eski dönemlerde de öyleydi. Yani kurban bayramı yine et bayramı ifadesi kullanılıyordu. Evet. Veya farklı şeylerde çeşitli farklı milli unsurlar, evet, bunun üzerine katılmaya çalışılıyordu. Şimdi gerek bu algıyı ters çevirme, evet, gerek bu algıyı bize benimsetme ve dayatmaya, doğru, çalışma karşısında bizim bu şuuru daha çok ortaya koymamız gerekmiyor.
0: Ortaya koymamız gerekiyor. Yani amen, evet.
1: Sürekli dile getirmemiz gerekmiyor.
0: Doğru.
1: Şimdi bazıları mesela diyor ki kurban siz şey programı yapıyorsunuz bayram. sohbetlerine ne gerek var insanların bu tip durumları? Ben de diyorum ki bence gerek var, ihtiyaç var. Niye? Çünkü insanlar bunu bilmeli, evet, görmeli. Doğru. Ve bunu bu şekilde önüne geçmeliyiz.
0: Aynen, aynen.
1: Evet, buyurun.
0: Yine Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Medine'de bir kurban bayramında sahabeye etleri 3 günden fazla stoklamamalarını istiyor.
1: Çok güzel.
0: 3 günden fazla stoklamayın diyor. Yasaklıyor yani
1: bunu. Şey değil yani, bozulur mozulur anlayışıyla değil.
0: Değil, yok. Ha, orada tamam. Tabii şudur mesele. Orada Peygamber Efendimiz sahabeyi yetiştirmek istiyor, eğitmek istiyor, terbiye etmek istiyor.
1: Bir eğitim metodu bu.
0: Bir eğitim metodu, bir mesaj veriyor. Yoksa et stoklamak haram değil. Et stoklanabilir. Bir kısmı fakirlere verilmelidir mutlaka. Ama onun dışında Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de diyor ki, kurban kestiniz, fekulu minha, ondan yiyebilirsiniz. Biz bunu yasaklamıyoruz elbette. Kimse bunu yasaklayamaz. Allah'ın helal kıldığı bir şeyi kimse yasaklayamaz. Siz yiyebilirsiniz. Kendi ihtiyacınız kadarını belki stoklayabilirsiniz. Ama mutlaka kurbanda bir paylaşma duygusu olmalı mutlaka. Fakirle paylaşma, kurban o manasını idrak etme. İşte Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de aslında sahabede evvela bu oluşsun diye başta bunu yasaklamıştır. İlk dönemde etlerin stoklanması haram kılınmıştır. Özellikle Medine'ye gelen misafirler vardır. Muhacirler vardır aslında. Onlarla da paylaşmak adına Peygamber Efendimiz bir dönem bu hükmü aslında geçerli kılmıştır. Sonrasında izah etmiştir Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Demiştir ki ben gelen misafirlerden dolayı onlarla paylaşmanız için stoklamayı haram kılmıştım. Ama siz et stoklayabilirsiniz. Ama tabii ki bu manayı aldıktan sonra, o kurbanın manasını, mesajını idrak ettikten sonra aslında, o paylaşma duygusunu hissettikten sonra elbette ki bu olmalıdır. Dolayısıyla biz kurban bayramını bir et bayramı olarak görmemeliyiz. Kurban keserken dediğim gibi kurbanın daha çok manasına, hikmetine aslında, bize kazandırdığı manaya. Çünkü kurban bir ibadettir. Yani bir hayvan kesmek neden ibadet olabilir? Çünkü basit bir bakış açısıyla baktığınızda bir kurban kesmenin, bir hayvanı boğazlamanın bir ibadet manasını taşıdığını idrak edemeyebilirsiniz. Onun için bazı İslam düşmanları, İslam'ı benimsemeyen, sevmeyen insanlar hatta hayvanların boğazlanmasını kötü bir şey olarak bunu, yansıtmaya
1: çalışıyorlar. Bunu da sormak istiyordum. Evet. Madem buyurun o zaman hocam.
0: Aynen. Devam yani mesela hayvanları kesmeyi bir anlamda böyle işte bir vahşetmiş gibi, bir cinayetmiş gibi işte yansıtmaya aslında çalışıyorlar bir anlamda. Siz neden işte hayvanları kesiyorsunuz? Gidin kasaplardan et alın diyebilecek düzeyde ironik ifadeler kullanıyorlar aslında bir anlamda. Aslında biz Müslümanlar için de kurban sadece bir hayvan boğazlama manasından öteye aslında sahip olduğumuz şeyleri Allah için paylaşmaktır.
1: Ayet de vardı hani Allah'a evet, kestiğiniz şey.
0: Le yenal Allah luhumuha ve dima'uha ve lakin yenaluhu takva minkum. Aslında evet, bu ayeti hatırlatmanız iyi oldu. Allahu Teala kanlar ulaşmaz. Açık bir şekilde Kur'an-ı Kerim'de bu ifade ediliyor. Etler ulaşmaz. Allah'a ulaşan takvadır aslında. İşte takva o kurbandan elde ettiğiniz manadır. O kurbanı kestiğinizde, ben her kurbanı kestiğimde aslında nefsimdeki bir hastalığı bir anlamda tedavi etmiş oluyorum. Her kurban bayramı bana bir anlam kazandırıyor. Bana bir güzel ahlak kazandırıyor. Bir şehevi arzumdan kurtuluyorum. İşte faize mi bulaştım örnek olarak diyorum. Ben o kurbanla aslında o faiz sevgimi, faize olan sevdamı kesmiş oluyorum bir anlamda. Allah muhafaza işte haram bir yola mı düştüm aslında? Bir nefsi zaafım mı var? Bir nefsi hastalığım mı var? Ve işte kendimi dünya çok mu kaptırdım? Davamı mı unuttum? Allah'a olan kulluğumu mu unuttum? O kurbanı kestiğimde aslında o bende o manayı aslında bir anlamda meydana getirmelidir. Ki kurban sahip olduğumuz şeyi sembolize ediyor. Çünkü kurban özünde Hazreti İbrahim'in kendi oğlunu Allah yolunda kurban etmesi, boğazlamasını aslında bir anlamda ifade ediyor. Onun aslında bir anlamda sembolüdür. Dolayısıyla kurban şunu ifade ediyor. Sahip olduğumuz bir şeyi Allah yolunda aslında feda ederek onu paylaşmaktır. Yoksa biz kurbanı kesip işte dondurucularda işte dolaplarımızda eğer stokluyorsak ve bunu paylaşmıyorsak, bunu sadece kurban bayramını böyle bol bol et yeme anlamında bir fırsata dönüştürme şeklinde bir şey ifade ediyorsa kurban bizim için, o zaman biz gerçek anlamda kurbanın manasını idrak etmemişiz. O zaman bizim için kurban bir ibadete dönüşmemiştir. Kurban sadece bir et elde etmek için bir hayvanı boğazlama eylemine dönüşmüştür.
1: Orada hocam bu algıyı oluşturanların
0: evet.
1: Samimiyetsizliği de ortaya çıkmış oluyor.
0: Doğru.
1: Çünkü İspanya'da boğalar katledilirken,
0: doğrudur.
1: Kuzey ülkelerinde balinalar katledilirken,
0: evet.
1: Başka ülkelerde farklı hayvanlar katledilirken, kendilerinin Christmas yılbaşında hindileri katlederken,
0: aynen.
1: Bu samimiyet nerede?
0: Doğrudur.
1: Bu samimiyet nerede ki Müslümanlar hayvanları belli sıfat ve şartları taşıyan hayvanları aynen. Kurban ederken eğer bu bir vahşet olsaydı bugün yeryüzünde hayvan diye bir şey kalmazdı.
0: Doğrudur.
1: Veya kaçardı.
0: Aynen.
1: Fakat Müslümanlar bu ibadeti yaparken ne hikmetse her yıl fıtratıyla bu hayvanlar tekrar
0: aynen.
1: Allah onları tekrar bir şekilde bu imkanı sunacak hale getiriyor.
0: Doğru.
1: Öyleyse bu aslında hayvan sevgisi ve başka bir şey değil, İslam'a saldırı aynen. Ve İslam'ı kötüleme yönelik olan girişimler de
0: bu.
1: Gerçi bizim doğru. Halkımız hep ben bunu söylerim, alim olmasa da ariftir.
0: Ariftir, evet.
1: Yani irfan ehlidir. Bunların hepsine en güzel şekilde cevabı hem yaşayarak hem de eylemleriyle ve söylemleriyle cevap veriyor. Fakat yine de ekranlarda, bu tür programlarda dile getirmenin ayrıca bir farklılığı olsa
0: doğrudur,
1: gerek diye
0: aynen.
1: Düşünüyorum.
0: Ya aslında kurbanın anlamlarından bir tanesi de Allah-u Teala'nın evreni, kainatı, dünyayı insanlığın hizmetine sunmuş olmasıdır. كَذَٰلِكَ سَخَّرْنَاهَ لَكُمْ Yine Allah-u Teala hac ibadetinden, kurban ibadetinden bahsederken özellikle bunu ifade ediyor. Yani aslında biz kainattaki bütün nimetleri, hayvanları, bitkileri, meyveleri, ekinleri hepsini sizin hizmetinize sunduk. Onun için kurban bir anlamda şükür anlamını da taşıyor. Çünkü Allah-u Teala bir anlamda kurbanla bize şu mesajı veriyor. Ey kullarım, bak hayvanları ben sizin hizmetinize sundum. Size gıda veren, besin veren, protein veren, vücudunuzun ihtiyaçlarını karşılayan nimetleri verdim size diyor aslında bir anlamda. Dolayısıyla dünyanın merkezinde insan vardır. Yani bizim dünya görüşümüz budur. Biz insanı dünyanın merkezindeki olan bir varlık olarak görüyoruz. Ki Allah-u Teala'nın insanı halife kılmasının manası budur. Dolayısıyla dünyadaki diğer bütün varlıklar insanlığı yaşatmak içindir aslında. Ama tabii insan bunu yaparken de ifade ettiğiniz üzere bunu merhamet duygusuyla yapmalı aslında. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yine şunu ifade ediyor. Hayvanı boğazladığınızda bıçağınızı keskinleştirin ve kestiğiniz hayvanı rahatlatın. Eziyet vermeyin aynen bir anlamda. Dolayısıyla bu varlıklar aslında insanlık için yaratılmıştır. Yani bunu söyleyen insanlar ne yazık ki bırakın hayvanları, insanları kendi nefsi arzularını tatmin etmek için katleden işte emperyalist güçlere, siyonistlere aslında işte bu Epstein meseleleri malumumuz ne yazık ki küçük çocukların istismar edildiği, kendi şehevi arzularını tatmin etmek için kullanıldığı bir sisteme böyle şeyler söylenmiyor. Ama nedense Müslümanların çok doğal bir şekilde, insanın fıtratına uygun bir şekilde, normal bir insanın kabul edeceği bir şeyi çirkin bir şey gibi göstermeye çalışıyorlar. İşte ben bu bayramda kurban kesmeyeceğim, hayvana eziyet etmeyeceğim tarzında. Bir de bu aslında şu konuya da dikkat çekmek istiyorum. Bu aslında ülkemizin sorunu, İslam dünyasının sorunu. Fikir işgali aslında. Ne yazık ki zihinlerimiz işgal altında, fikirlerimiz işgal altında. Emperyalist güçlerin dayattığı düşünceler gençlerimizin ne yazık ki zihinlerini işgal ediyor. Ve güçlü bir imanı olmayan, İslam ile Kur'an ile bağ olmayan gençlerimiz de bu tür söylemlerden etkilenebiliyorlar. Onun için İslam bu merhamet mesajını, insanın fıtratına uygun olan bu mesajını aslında güçlü bir şekilde dile getirmek gerekiyor aslında. Yani İslam bir fıtrat dinidir. İslam bir şey emrediyorsa, bir şey müsaade ediyorsa, bir şey tavsiye ediyorsa o insanlık için hayırdır. İnsanlık için faydalı bir şeydir. Şunu söylüyoruz hep, yani İslam sadece Müslümanlar için değil. Bütün insanlar için, bütün insanlık için. Ben Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de şunu ifade ediyor Peygamber Efendimiz için. Biz seni bütün insanlık için aslında gönderdik. Dolayısıyla aslında وَمَا اَرْسَلْنَاكَ اِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ ifadesi de bunu bir anlamda ifade ediyor. İslam'ın mesajı merhamettir. Yani insanlık gerçekten bunu idrak edebilirse, İslam'ın bu güzel mesajını, bu güzel manasını, Müslümanlar aslında bunu yansıtabilirlerse, yaşayarak, temsil ederek, tebliğ ederek aslında bunu insanlığa ulaştırabilirlerse, aslında şu an insanlık içinde bulunduğu bu buhrandan, bu sıkıntılardan, bu ezilmişliklerden, bu zulümden kurtulabilirler. Onun için dünyanın, aslında insanlığın İslam'a ihtiyacı var. İnsanlığın hac ibadetinin manasını anlamaya ihtiyacı var. Kurban ibadetinin manasını anlamaya ihtiyacı var. Bunu idrak edebilirlerse insanlık gerçekten çok daha güzel bir noktaya gidecektir.
1: Hocam bir de şöyle bir durum söz konusu.
2: Şimdi biz programımızı başladığımızda
1: ilk çeyreğinde hac üzerinde, evet. İkinci çeyreğinde doğru. Kurban üzerinde.
0: Aynen.
1: Bu üçüncü çeyreğinde de bayram üzerine
0: evet.
1: Konuşmak istiyoruz. Fakat bu söylenen şeyler, yani sorun bu özellikle aynen. Oluşturulan algı ve algı. Bu algıyı, kurban algısını doğru. Bozmaya yönelik olan durum çok daha belki üzerinde konuşulmayı hak eden konulardan biridir. Çünkü Batı'nın veya emperyalistlerin kendi zafiyetlerini insanlığa kurtuluş olarak sunmaları, aynen. Fıtrat dini olan fıtrat İslam'ı dini. Da bir tür ötekileştirmesi
0: aynen.
1: Bizim şu an şahit olduğumuz durumdur. Hani Gazze'den sık bahsediyoruz. Gazze'de kaç bin çocuk öldürdü? 20 bin
0: aynen.
1: Çocuk öldürüldü. Doğru. Bir o kadar doğru. Kadın öldürüldü. Bir aynı zamanda yaşlılar veya benzeri durumda olanlar, bunları hepsini düşündüğümüz zaman biz İslam'ın ne kadar bu konuda mağdur edildiğini de görüyoruz.
0: Doğru.
1: Şimdi geçenlerde bu yönüyle bir yazı okuduğumda şöyle bir durum da vardı. Diyor ki Nagasaki'ye, Hiroşima'ya aynı zamanda milyonlarca insanın öldürüldüğü 1. 2. Dünya Savaşı'na Müslümanlar sebep olmadı. Yani Müslümanlar bu kadar milyonlarca insanın öldürülmesi için herhangi bir durumda bulunmadı. Kızılderililerin köklerinin kazınmasına Müslümanlar sebep olmadı. Aztek, İnka medeniyetlerindeki, Güney Amerika'daki insanların katledilmesi, katliamın yapılmasına Müslümanlar sebep doğru. Olmadı. O zaman yeryüzünde yani Müslümanların mağdur olduğu Cengiz, Hülagü gibi katliamlar ve benzeri durumlarda da yine mağdurken neden Batı hep Müslümanları ve Müslümanların değerleriyle alay etmeyi, Müslümanları böyle ötekileştirmeyi yapıyor? Bu bilinçli bir yaklaşımdır. Evet. Bu şey yaklaşımı değil yani.
0: Doğru.
1: Müslümanlar bunu yapmış da ondan dolayı böyle değil. Eğer bunu kıyas edersek Batı medeniyetinin kendisi zaten barbar bir medeniyettir
0: aynen.
1: Kökeninde.
0: Öyle.
1: Hiç unutmuyorum hocam. Kızılderililerin ahlakında ihtiyaç kadar yaşam vardı.
0: Yaşam, evet.
1: Onların hayatını okuduğunuzda şunu görüyorsunuz. Bir bizon avlanmaya gittikleri zaman ihtiyaçları kadar avlıyorlardı. Yani zevkine öldürmüyorlardı.
0: Evet.
1: Ormandan ağaç toplamaya gittikleri zaman veya kesmeye gittikleri zaman özellikle ölmüş ağaçlar yani kuru olan ağaçları alıyorlardı. Yaş ağacı kesmiyorlardı.
0: Evet.
1: Şimdi İslam'ın medeniyetinde ise siz ta dağların başına kurda kuşa şey aynen. Bırakıyorsunuz, yem bırakıyorsunuz, yiyecek bırakıyorsunuz.
0: Doğru.
1: Ve diyorsunuz ki İslam beldesinde kurtlar ve kuşlar bile bu konu aç kalmasın.
0: Açınmış.
1: Sen bu medeniyeti nasıl ötekileştirebiliyorsun ki? Tabii. Demek ki verilebilecek en güzel cevap belki de yaşayarak bunu göstermek.
0: Temsil
1: çalışmak.
0: Ederek aslında evet. Bunu göstermek.
1: Evet. Ben de bu açıdan şimdi sorumu şöyle sorayım hocam. Şimdi hacca gittik, ondan sonra kurbanımızı kestik. Fakat kurban bayramının arefesinden itibaren veya akşamından evet. itibaren bir söylemde bulunuyoruz.
0: Evet. Teşrik tekbirler.
1: Evet. Bunun şeyi nedir?
0: Evet.
1: Tahkikatı nedir?
0: Evet. Ya aslında bayram Allah'ın bize vermiş olduğu nimetlere karşılık şükretmemizin bir ifadesidir. Ki tekbir de bunu ifade ediyor. Biz Allah'a şükrümüzü aslında yerine getiriyoruz. وَلِتُكَبِّرُ اللّٰهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ Kur'an-ı Kerim'in ifadesiyle size doğru yolu gösterdiği için, size bu İslam nimetini verdiği için aslında bütün insanlığı kurtaracak aslında. İnsanı kötülüklerden, çirkinliklerden, dünyanın çirkeflerinden kurtaracak. İnsanı insan yapacak. Yani beşeriyetten bir anlamda, hayvani duygulardan uzaklaştırıp gerçek anlamda insan yapacak. Bu İslam nimetine sahip olduğumuz için aslında biz şükrediyoruz Allah-u Teala. Şükretmemizin sembolü olarak da tekbir getiriyoruz. Teşrik tekbirleri Arafat gününden başlıyor. Arafa gününün sabahından ta bayramın dörtüncü günün akşamına, ikindisine kadar devam ediyor. Teşrik tekbirleri tabi Hanefilere göre vacip, Şafilere göre sünnet olarak kabul ediliyor. Ancak biz vacip sünnetten ziyade bunun manasına odaklanmalıyız. Yani dolayısıyla bayramda tekbir diye bir gündemimiz olmalı. Yani biz Müslüman olarak, Müslüman olduğumuzu söyleyen insanlar olarak bayramda bir tekbir daha getirmediysek, bu mana ile bu ruhu, bu duyguyu aslında taşıyarak bir tekbir daha getirmediysek, demek ki bu ibadetleri tam anlamıyla anlamamışızdır. Yani onun için bayramdaki gündemlerimizin bir tanesi tekbir olmalıdır. Her fırsatta tekbir etmeliyiz. Allah'ı yüceltmeliyiz. Allah'ın bize vermiş olduğu aslında bir anlamda nimetleri hatırlamalıyız aslında. Allah'ı yüceltmeliyiz. Çünkü Müslümanın sevinci de tekbirledir. Çünkü Müslüman Rabbine aşıktır. Onu sever. Seven kişi de sevdiğinden bahsetmek ister. Dolayısıyla biz en mutlu olduğumuz anda, en sevinçli olduğumuz anda bile Allah-u Teala'ya tekbir ederek aslında ona olan şükrümüzü bir anlamda eda etmeliyiz. Yani kurbanın aslında bayramın taşımış olduğu mana bu. Tabi bayramın günümüz sorunlarından, hatta belki en önemli sorunlarından birisi olan yalnızlaşma sorunu, bireyselleşme sorunu aslında. Aslında teknolojik bağımlılık sorunu dediğimiz sorunlara da aslında bir çözüm aslında. Bir fırsat sunuyor. İnsanı o bireysellikten kurtaran, o yalnızlaşma duygusundan kurtaran, insanı diğer insanlarla irtibatlandıran. Yani Allah-u Teala insanı hem kendisiyle irtibatlandırır, bana gel der ey kulum, bana yalvar yakar der, hem de diğer kullarıyla irtibatlandırır. Allah bireysel, içine kapanık bir insan modeli sevmez. Onun için Peygamber Efendimiz hadisinde şunu ifade eder. İnsanlarla karışan, onlarla diyalog kuran, muhabbet eden ve onların eziyetlerine sabreden mümin, onların içine karışmayan, işte bireysel münzevi hayat yaşayan müminden daha hayırlıdır diye ifade ediyor Peygamber Efendimiz. Aslında bayram da sosyalleşmenin, çağımızın hastalığı olan bu yalnızlaşma hastalığından aslında kurtulmanın bir vesilesidir. Dolayısıyla bayram da özellikle tavsiye edilen en önemli şeylerden bir tanesi akraba ziyaretidir aslında. Dostların ziyaret edilmesidir bir anlamda. İnsanlarla irtibat, diyalog kurmaktır aslında bir anlamda. Bayramın aslında bize katmış olduğu en büyük değerlerden bir tanesi budur. Yani bir anlamda bizi sosyalleştiren, diğer insanlarla irtibat kurmamızı aslında sağlayan müthiş bir fırsattır aslında bayramda.
1: Teknolojinin bunda bir katkısı var mı hocam? Artık bir şey çağındayız ya.
0: Evet,
1: teknoloji
0: doğru.
1: Teknoloji çağındayız. Olabilir ki buradan memlekete gidip gelme konusunda sıkıntılar, maddi yetersizlikler benzeri durumlar olabilir. Teknoloji de bu işi biraz farklılaştırmaz mı?
0: Farklılaştırabilir, kolaylaştırabilir. Aslında işin manasından, özünden de uzaklaştırabilir. Teknolojik bir anlamda evet, yani ulaşamadığınız insanlara, gidemediğiniz insanlara bir telefon açarak bile hani ulaşmanızı sağlayabilir. Bu güzel bir imkandır veya görüntülü görüşmenizi sağlayabilir. Ama diğer taraftan zaten telefonla görüşüyoruz şekliyle ve bu bahaneyle yüz yüze görüşmeme aslında bir anlamda. Yani mümkünse tabii burada tavsiye edilen şey birebir ziyaret etmektir, görüşmektir.
1: Bunun yerini tutmuyor.
0: Aynen, bunun yerini tutmaz elbette ki. Yüz yüze bunu yapmaktır. Ama bunu yapamayanlar için tabii teknoloji bir fırsat, bir imkan sağlıyor elbette ki. Ama burada tabii asıl tavsiye edilen, olması gereken aslında insanların kaynaşması, akraba ilişkilerinin aslında bir anlamda gelişmesi, diğer insanlarla irtibat kurulması ve bu diyaloğun geliştirilmesi. Aslında bayramlar biz Müslümanlar için bunu ifade ediyor. Özellikle hani Batı tırnak içerisinde medeniyetinden bahsettik aslında. Şu an Batı'nın en büyük sorunu bu yalnızlık duygusudur aslında. Batı insanının çektiği en büyük sıkıntı aslında aile mefhumunun çökmesiyle beraber yalnız, içine kapanık, içine hapsolmuş, özgürleştiğini zanneden ama aslında köleleştirilmiş, nefsine köle olmuş aslında, o yalnızlığına köle olmuş bir toplumdan, bir nesilden bahsediyoruz ne yazık ki. Ve çok içler acısı bir durum. Yani bazı orada yaşayan insanların anlattığı hikayeler var. İşte geçen bir arkadaşımız anlatıyordu. Orada işte birisinin evine gidiyor, bir yaşlı teyzenin evine gidiyor. Bir iş gereği gidiyor oraya işte. Evinde bir tamirat yapacak, tadilat yapacak. Bu yaşlı teyze geliyor, işte onun sırtına dokunuyor. İşte niye dokunuyorsunuz falan diye söyleyince, o da diyor ki vallahi işte kaç yıldır bu eve hiç kimse gelmedi, hiç kimseye dokunamadım. Yani hakikaten bu anlamda gerçekten Batı'nın ortaya koyduğu insan profili bu. Batı'nın ortaya koymuş olduğu insan modeli bu. Dolayısıyla biz bazen işte gençlerimiz bu fikir işgalinin, zihin işgalinin sonucu olarak Batı'ya özenti duyuyorlar. Batı'da yaşamak istiyorlar. Onlar gibi olmak istiyorlar. Ama onlar mutlu olabilmiş değiller. Çünkü insan sadece bedenden, fiziki ihtiyaçlardan ibaret değil. İnsan madde ve manadan oluşuyor aslında. Beden onun bir parçasıdır. Tamam, Batı belki insanın fiziki anlamdaki ihtiyaçlarının giderilmesi, bedeni anlamdaki işte güzelliğini sağlamak anlamında bir şey ortaya koyabilmiştir belki. Dünyevi anlamda. Ama manevi anlamda ciddi bir çöküntü yaşıyor. Bir boşluk yaşıyor. Ve o mana bizde var. O mana gerçekten bizde var. Ve bu manaya sahip olduğumuz için aslında Allah'a şükretmemiz gerekiyor. Bu büyük bir nimet. Onlar bunu kaybettiler. Biz buna sahibiz. Ama bunun farkında değiliz. Onun için Batı'daki insanlar gerçekten özellikle Gazze'de yaşanan bu soykırım, bu katliam sonucu, oradaki Müslümanların o motivasyonunu, o mücadele arzusunu, o sabırlarını aslında, o hayata tutunmalarını, o güçlü imanlarını, o tavırlarını görünce hakikaten şaşırıyorlar. Yani bunlar gerçekten insan mı yani diye şüphe ediyorlar bir anlamda. Çünkü onlar böyle bir örnek görmemişler, böyle bir model görmemişler. İşte iman aslında budur. İnsana bir anlamda bu değeri veriyor. Yani sıkıntıların içerisinde bile mutlu olabilmeyi insana öğretiyor. İmkan sahibi olduktan sonra da dünyaya esir olmamayı, şehvetlere esir olmamayı aslında bir anlamda öğretiyor. Aslında bu ibadetlerin bize öğrettiği mana bu zaten. Hani başta da ifade ettik. Kıldığımız namazlar, tuttuğumuz oruçlar, verdiğimiz zekatlar, hac ibadeti, kurban ibadeti, bayramlar aslında bize bu manayı kazandırmalı. İslam ile daha çok övünmeliyiz. İslam'ın büyük bir nimet olduğunu daha iyi idrak etmeliyiz. Ve bunu daha iyi temsil etmeliyiz. Ve insanla bunu daha güçlü bir şekilde sunmalıyız.
1: Allah razı olsun.
0: Allah sizden de razı olsun.
1: Hocam sizi buraya kadar yorduk.
0: Estağfurullah. Şeref duydum.
1: Allah razı olsun.
0: Allah sizden de razı olsun.
1: Katkılarınız ve bu güzel sohbetiniz için.
0: Eyvallah. Allah sizden de razı olsun.
1: Değerli izleyiciler, bu programımız bayramın 4. günün son programıydı. Dolayısıyla burada nihayete erdiriyoruz. Fakat anladığımız şey şu ki, kurban bizim putumuz olabilecek bir şeyi ne olursa olsun feda etmek, kesmek ve hac şuurunu, bilincini yaşamak, bayram ile bunu taçlandırmaktır. Bu vesileyle siz değerli izleyicilerimizin ve bütün Müslümanların Kurban Bayramı mübarek olsun. Allah'a emanet olun. Esselamu Aleyküm.
3: Şimdi reklamlar.
4: Perdede kalite, zarafet ve güvenin adresi Lila Perde Dünyası. Son model pile çeşitleri, modern tasarımlar ve profesyonel montajla Lila Perde Dünyası evinize ve iş yerinize özel tasarımlarla her bütçeye uygun perde seçenekleriyle tül, güneşlik, zebra store, fon, plisse, blackout, jaluzi ve daha fazlasını görmek için mağazamıza bekliyoruz. Adres Gaziler Eski Son Durak Önü, Kayapınar, Diyarbakır. Telefon 0545 635 7761. Lila Perde Dünyası. Bize uğramadan karar vermeyin. Yarı yolda kalmamak için harekete geçin. Aracın çalışmadıysa panik yok. Akü Diyarı DNR Diyarbakır'da. Geniş ürün yelpazemiz ve satış sonrası teknik desteğimizle otomobilden motosiklete, çocuk ve engelli araç akülerine kadar her türlü araç enerji akü adresiniz DNR Akü. Bir dost telefonu kadar yanınızdayız. telefon 0533 414 0388. DNR Akü 1. Sanayi Sitesi 425. Sokak numara 28 Taksim B Diyarbakır. Diğer elit pastaneleri tatlı mutluluğunu sofralarınıza taşıyor. Cevizli baklava ve şekerpare 180, cevizli sarma ve cevizli kadayıf 250, cevizli soğuk baklava 400, fıstıklı soğuk baklava, fıstıklı baklava ve fıstıklı kadayıf 500. Yaş ve kuru pasta çeşitleriyle kaliteyi az paraya satan tatlı diyarı diğer elit pastaneleri Merkez Musa Anter Caddesi, Şube Ahmet Kaya Caddesi üzeri Demet Evler Camii aşağısı Diyarbakır. Telefon 0412 252 1696 0412 503 1721.
5: Kalitenin adı, lezzetin tadı Yenişehir Kuruyemiş. Harika bir tat, muhabbeti getiriyor. Yenişehir Kuruyemişçilik, gönülle işlenen, samimiyetle pişirilen, itinayla sergilenen, özlemle beklenen kuruyemişin damak muhabbet adresi Yenişehir Kuruyemişçilik. Toptan ve perakende satışlarımızla halkımızın hizmetindeyiz. İmalat adres, Toptancılar sitesi P Blok Diyarbakır. Telefon 0532 690 0837. Şubeler, Dağkapı, Gazi Caddesi, Çamlıca ve Ofis Gevran Caddesi.
4: Medine Hac Malzemeleri Toptan ve Perakende Satış Mağazası. İhramdan eşarp ve şala, seccadeden takkeye, tesbihten hediyeliklere, hurmadan orijinal esans çeşitlerine ve daha birçok şeyi arayıp da bulabileceğiniz hac malzemeleri satış noktasıyla hizmetinizdeyiz. Medine Hac Malzemeleri Satış Mağazası, Medine Bulvarı Namık Kemal Lisesi karşısı, Bağlar Diyarbakır. Telefon 0538 402 2928 0530 621 5751. Sürücü olmanın güvenilir adresi Akfırat Sürücü Kursu. Profesyonel eğitmenlerimizle pratik ve teorik eğitimlerle sınavlara hazırlanın. Yola çıkmanın şimdi tam zamanı. Kursumuz bünyesinde ehliyet, SRC, psikoteknik belgesi verilmektedir. Akfırat Sürücü Kursu Emek Caddesi, Ali Nazlı Apartmanı 6, Bağlar Diyarbakır. Telefon 0412 233 0406 0531 593 5821. Hayatınızın değerli anlarına tanıklık eden güvenilir liman Aksam Gold Mücevherat. En mutlu anlarınızda bize geldiniz. Aradığımı buldum dediniz. İçinizdeki mutluluk sevinci bize de yansıdı. Tüm ihtişamıyla hayatınıza değer katan ışıltılı tanığın eşsiz mücevherleri. Takı, altın ve mücevheratın tüm seçenekleriyle en özel ve mutlu günlerinizde Aksam Gold Mücevherat. 0546 189 7746. Dicle Kent Medya Kavşağı'nda. İsot King Çiğ Köfte. Bu lezzeti mutlaka tadın. Çiğ köftenin kaliteli, güvenilir adresi İsot King Çiğ Köfte. Acımız büyük, keyfimiz yerinde.
6: Teveccühünüzle büyümeye devam eden İnzar Turizm Hac ve Umre Organizasyonu, tecrübeli kadrolarıyla Allah-u Teala'nın misafirlerine hizmet etmeye devam ediyor. Her ilden ücretsiz ara bağlantıyla direkt uçak hizmeti sunuyoruz. Sizleri de kutsal toprakların manevi atmosferini yaşamaya davet ediyoruz. İnzar Turizm'le, sevdiklerinizle en sevgiliye kısa sürede ulaşın.
4: Altının en parlak hali olan değerin adresinde buluşmaya hazır mısınız? Sincar Gold, hayatınızın değerli anıları ve yatırımları için tüm ihtişamıyla ve tüm seçenekleriyle, mutluluğun ışıltısıyla mücevherat adına kolyeden yüzüğe, bilezikten küpeye, künyeden bilekliğe ve daha birçok çeşit seçeneğiyle sizleri Sincar Gold'a bekliyoruz. Hayatınıza mutluluk katan değerli anlarınız Sincar Gold'la değerlensin. Siz bizim için değerlisiniz. Bize sormadan altın almayın. Sincar Gold, Gaziler Çeşme Durağı karşısı, Kayapınar Diyarbakır. Başka şubemiz yoktur. Telefon 0533 967 4534.
6: Çekirdekten yetişme profesyonel ustalarımızla her türlü marka araçlarınızın motor, şanzıman ve tüm arıza, bakım ve onarımlarını servisimizde en kaliteli ve makul fiyatlarla sunmaktayız. Işık Otomotiv. Işık Otomotiv Tamir, Bakım ve Onarım Servisi. Talaytepe Mahallesi Bir Tanem Sanayi Sitesi girişi, İlk Sol D Blok numara 52, Kayapınar, Diyarbakır. Telefon 0530 963 5082, 0536 614 6528. Işık Otomotiv.
4: Ayrıca Işık Oto 7/24 oto kurtarıcı hizmeti vermektedir.
7: Oto ön göğüs perişleri, toptan ve perakende satış yeri, Fırat Oto döşeme ve aksesuar, oto kılıf, koltuk kılıfları, yazlık terminderleri, iç paspasları, cam filmleri, oto teyp ve hoparlörleri, oto döşeme ve aksesuarla ilgili aklınıza gelebilecek her şey Fırat Oto döşeme ve aksesuarda. Ayrıca ev ve iş yerlerine cam film çekilir. Merkez 1. Sanayi Sitesi, Çıraklık Okulu karşısı, Şube 4 Sanayi, 7. Sokak, L Blok 1, No 21. Telefon 238-3793.
8: Işıtının adresi Zümra Gold, VIP mağazasıyla sizlerle. Yeni özel konseptiyle Sakarya Caddesi'nden Hal Kavşağı'na taşındık. Geniş, ferah ve konforlu alışveriş alanımızda sizi bekliyoruz. Ayrıca çocuklar için hazırladığımız özel oyun alanımız sayesinde siz alışveriş yaparken çocuklarınız keyifle vakit geçirebilir. Altın, pırlanta ve özel tasarım koleksiyonlarımızla hem şıklığı hem de güveni bir arada sunuyoruz. Zümra Gold, VIP. Işıltının en konforlu hali Hal Kavşağı'nda. Telefon 0531 665 37 47. 0539 772 16 86.
4: Kalitesiyle birbirinden lezzetli tatlılarımızla Fabrikadan Alka. Cevizli baklava ve cevizli kadayıf 250, cevizli soğuk baklava ve fıstıklı baklava 400, fıstıklı diğer çeşitler 550, fıstıklı soğuk baklava, Hasanpaşa ve Hışır 600 TL. En uygun fiyatlara enfes tatlılar Şehri Diyar Kadayıf Baklava'da. Merkez adres Ahmedi Hani Caddesi, Sözer Yapı Sitesi numara 3 Gaziler. Şube Göletti Park yanı Orhan Doğan Caddesi, Enç Yapı Sitesi numara 1. Şube 2 Kayapınar Belediyesi karşısı. Telefon 0542 145 2121. Şehri Diyar Kadayıf Baklava. Olgunlar Aktar Baharat ve Bitkisel Ürünler Merkezi. Hayatınıza, sağlığınıza, damağınıza gelen doğal ürünlerin adresi Olgunlar Aktar. Şekerlemeden kuru kahveye, bakliyattan kurutulmuşluklara, leziz lokum ve kuru yemişlere, bitkisel kozmetikten şifalı bitkilere kadar arayıp bulabileceğiniz ürünlerin adresi Olgunlar Aktar. Şube 1 Huzur Evleri Sıtkı Güral Caddesi, Eski Huzur Düğün Salonu karşısı. Telefon 0555 754 1945 0534 488 66 çift 0. Süt ve süt ürünlerini sofralarınıza taşıyan lezzet. Karacadağ Tenk Köyü. Tüm doğal ve taze haliyle Karacadağ Tenk Köyü süt ve süt ürünleriyle sizlere bir telefon kadar yakın. Telefon 0534 556 5171. Kazancı yüksek, altın değerinde güven adresiniz Nida Gold. En iyi fiyat ve kaliteli ürün garantisiyle tanışma vakti. Nida Gold. Şık, göz alıcı tasarımlarla, seçkin markalar ve farklı ürün çeşitleriyle özel günlerde, özel anlarda, hediyeleriniz ve yatırımlarınızla güven adresiniz Nida Gold. Altın mücevheratta kalitesiyle sağlam ve güvenilir liman Nida Gold, Sakarya Caddesi'nde. Telefon 0543 453 7225.
3: Reklamları dinlediniz.
4: Çağrı Efendim.

Sen yok isen ben öksüzüm, gayrı görmez ki gözüm, senin ile güler yüzüm. Canımın canısın anam, canımın canısın anam.

0: Hazreti Ebubekir Efendimiz dönemindeki Yermük Harbi'nde, harbin devam ettiği sırada Rum generallerinden meşhur Yorgi meydana çıkıp Halid'i istedi ve aralarında şöyle bir konuşma geçti. "Ey Halid, dost doğru söyle. Sizin peygamberiniz gökten inen bir kılıcı sana verdi de o kılıcı kimin üzerine sıyırırsan o kavmi bozuyorsun. Sana niçin Seyfullah, yani Allah'ın kılıcı diyorlar?" Hazreti Halid, "Hayır, öyle bir şey olmadı. Ancak Allah bize peygamber gönderdi. Ben önce onu yalanlayarak onunla muharebe edenler arasında bulundum. Sonra Allah beni doğru yola eriştirdi. Ben de peygambere iman ettim. O da bana, sen Allah'ın müşrikler üzerine sıyırdığı kılıcısın," buyurdu ve benim muzaffer olmam için dua etti. Yorgi, "Siz ne istiyorsunuz ey Halid?" Hazreti Halid, "Ya Müslüman olmanızı, ya cizye vermenizi, ya da savaşmanızı." Yorgi, "Sizin bu ilk teklifinizi kabul ederek içinize girenlerin rütbesi nedir?" dedi. Hazreti Halid, "Onun derecesi de bizim derecemizle birdir," diye cevap verdi. Yorgi, "Onun içinde sizin gibi bir sevap ve mükafat var mıdır?" diye sordu. Hazreti Halid, "Evet, hatta fazlasıyla. O bizden faziletlidir. Çünkü biz peygamber ve onun mucizelerini görerek ona inandık. Siz ise görmeden inanmış olursunuz. Sizden Müslüman olan bizden daha faziletli olur." Bunun üzerine Yorgi kalkanını ters çevirip Hazreti Halid'in telkiniyle Müslüman oldu. Kelime-i şehadet getirdi, iki rekat namaz kıldı ve kılıcını çekerek Halid bin Velid'in yanında çok şiddetli ve uzun bir şekilde savaştı. Hatta savaşın şiddetinden Müslümanlar öğle ve ikindi namazlarını işaretlerle korku namazı şeklinde kılabildiler. Gün sona ererken ise Yorgi, daha doğrusu Müslüman olan Yorgi şehit oldu. 3000 İslam şehidinden biri de Rum kumandanı General Yorgi oldu. Kaynaklar bu şerefli şehidin ismini bile değiştirmeye fırsat bulamadığını bildirmektedir.
1: Tarihler.

0: Şimdi reklamlar.
1: Açıldı, açıldı. Yoğun talep üzerine Nasöç Kuyumculuk Şubesi'yle siz değerli dostlarımıza daha da yakınlaştık. 28 yıllık tecrübesiyle estetik, uygun fiyatlarla kolyeden bileziğe, küpeden yüzüğe, her türlü mücevherat çeşidiyle özel günlerde, özel anlarda hayallerinizdeki mücevherler Nasöç Kuyumculuk'ta. Ayrıca açılışa özel işçilikli ürünlerimizde sürpriz hediyeler sizleri bekliyor. Nas Kuyumculuk 3. Şubesi, Otogar Karşısı, Heskif Caddesi, Cuma Pazarı, Damla Alınak Sitesi 6. Telefon 0537 487 06 21.
2: Çekirdekten yetişme profesyonel ustalarımızla her türlü marka araçlarınızın motor, şanzıman ve tüm arıza, bakım ve onarımlarını servisimizde en kaliteli ve makul fiyatlarla sunmaktayız. Işık Otomotiv. Işık Otomotiv Tamir, Bakım ve Onarım Servisi, Talaytepe Mahallesi Bir Tanem Sanayi Sitesi girişi, ilk sol B blok numara 52, Kayapınar, Diyarbakır. Telefon 0530 963 50 82, 0536 614 65 28. Işık Otomotiv.
1: Ayrıca Işık Oto 7/24 oto kurtarıcı hizmeti vermektedir.
3: Açıldı, açıldı, açıldı. Olimpik yüzme havuzu, eğlenceli su kaydırakları, ferah piknik alanları ve eşsiz lezzetleriyle bu yazın adresi yine Yeşilçınar. Dev kadromuz ve yenilenen konseptimizle sizleri ve ailenizi unutulmaz bir yaz eğlencesine davet ediyoruz. Bu yazın keyfi Yeşilçınar'da. Telefon 0552 748 26 21.
1: Kalitesiyle birbirinden lezzetli tatlılarımızla fabrikadan halka. Cevizli baklava ve cevizli kadayıf 250, cevizli soğuk baklava ve fıstıklı baklava 400, fıstıklı diğer çeşitler 550, fıstıklı soğuk baklava, Hasanpaşa ve Hışır 600 TL. En uygun fiyatlara enfes tatlılar Şehri Diyar Kadayıf Baklava'da. Merkez adres Ahmedi Hani Caddesi, Sözer Yapı Sitesi numara 3 Gaziler. Şube Göletti Park Yanı, Orhan Doğan Caddesi, Enç Yapı Sitesi numara 1. Şube 2 Kayapınar Belediyesi Karşısı. Telefon 0542 145 21 21. Şehri Diyar Kadayıf Baklava. Tatlılarınız bayram tadında olsun. Lezzet ve tadıyla bayram ve özel günleriniz için Baklavacı Talha Usta. Leziz tadıyla soğuk baklava, fıstıklı ve cevizli baklava lezzetini bizimle yaşayın. Ayrıca kuru pasta ve yaş pasta çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Baklavacı Talha Usta, Afet Evler, Tokki, Diyarbakır. Telefon 0536 824 43 çift 0. Aksa Yapı Market, seramik toptan ve perakende satış noktası. Yaşam alanlarınızda en çok vakit geçirdiğiniz yerlerden biri olan mutfağınıza estetik, hijyen ve ferah için 45'e 45, 30'a 60, 60'a 60, 60'a 120 seramiklerin tek adresi olan mağazamıza bekliyoruz. Ayrıca hamam, mutfak tezgah işleri itinayla yapılır. Adres Emek Caddesi, Salı Pazarı Karşısı, Bağlar, Diyarbakır. Telefon 0532 295 93 31. 0552 400 87 82. Zana Oto Elektrik olarak 20 yıl aşkın tecrübemizle ezberleri bozarak Türkiye'nin yükselen yerli enerji markaları sloganıyla Zana Akü Sur Akü'yü piyasaya sürüp toptan ve perakende satışlarımızla araç takip sistemleri yetkili bayiliğiyle ulusal taşıt tanıma sistemi yetkili montaj servisliği, klima, dinamo, yedek parça ve onarım servisiyle profesyonel kadro eşliğinde hizmet vermeye devam ediyoruz. Zana Oto Elektrik 3. Sanayi Sitesi, Diyarbakır. Telefon 0412 255 07 04. 0532 065 48 62. Kazancı yüksek, altın değerinde güven adresiniz Nida Gold. En iyi fiyat ve kaliteli ürün garantisiyle tanışma vakti. Nida Gold. Şık, göz alıcı tasarımlarla, seçkin markalar ve farklı ürün çeşitleriyle özel günlerde, özel anlarda, hediyeleriniz ve yatırımlarınızla güven adresiniz Nida Gold. Altın mücevheratta kalitesiyle sağlam ve güvenilir liman Nida Gold, Sakarya Caddesi'nde. Telefon 0543 453 72 25. Perde Dünyası, MK Collection, toptan perde satış noktası Dicle Kent Dünya Kavşağı yanı.
4: 0539 499 50 86.
1: Perakende satış mağazamız Öz Kaçmaz Perde, Hat Boyu Caddesi Bayramoğlu Durağı. Telefon 0536 922 1667.
0: Diyarbakırlılar, altın sektörünün öncü kuruluşu Sakarya Kuyumcusu, çeyrek asırlık tecrübesiyle hayallerinizi gerçeğe dönüştürmeye devam ediyor. Sakarya Kuyumcusu, güler yüzlü ve kaliteli hizmet anlayışıyla güven odaklı alışveriş sunar. Sakarya Kuyumcusu, her türlü altın tamirat işlerinizi de profesyonel işçilik anlayışıyla gerçekleştirir. Sakarya Kuyumcusu, her kesimin bütçesine hitap eder. Evlenecek çiftlerin tercihi olur ve altın gibi kalbinizde yer edinir. Sakarya Kuyumcusu, yeni yerinde de Sakarya Caddesi'nde.
5: Telefon 0412 236 0168 0533 938 7503.
6: Kadayıfçı Hacı Seyit'ten tatlı yiyelim, tatlı söyleyelim kampanyası. Cevizli baklava 220 TL, cevizli kadayıf 320 TL, fıstıklı baklava 370 TL. Daha bitmedi. Şekerpare, kaymaklı ve peynirli kadayıf 220 TL. Hacı Seyit Baklava, Gaziler Son Durak, Mastroş Caddesi, Nevroz Caddesi, Çift Kapı, Kantar, Dicle Kent ve Seyrantepe Şubesi ile şehrimizin en sevilen tatlıcısı Kadayıfçı Hacı Seyit.
7: Olgunlar Aktar Baharat ve Bitkisel Ürünler Merkezi. Hayatınıza, sağlığınıza, damağınıza gelen doğal ürünlerin adresi Olgunlar Aktar. Şekerlemeden kuru kahveye, bakliyattan kurutulmuşluklara, leziz lokum ve kuru yemişlere, bitkisel kozmetikten şifalı bitkilere kadar arayıp bulabileceğiniz ürünlerin adresi Olgunlar Aktar. Şube 1 Huzur Evleri Sıtkı Güral Caddesi, Eski Huzur Düğün Salonu karşısı. Telefon 0555 754 1945 0534 488 66 çift 0.
8: Hayatınızın değerli anlarına tanıklık eden güvenilir liman Aksam Gold Mücevherat. En mutlu anlarınızda bize geldiniz. Aradığımı buldum dediniz. İçinizdeki mutluluk sevinci bize de yansıdı. Tüm ihtişamıyla hayatınıza değer katan ışıltılı tanığın eşsiz mücevherleri. Takı, altın ve mücevheratın tüm seçenekleriyle en özel ve mutlu günlerinizde Aksam Gold Mücevherat. 0546 189 7746 Dicle Kent Medya Kavşağı'nda.
9: Turan Market, Bağlar 5 Nisan Mahallesi Mahmudiye Camisi karşısı. Turan Market, telefon 233 64 56 0530 322 26 68.
10: Reklamları dinlediniz.
11: Çağrı FM.
12: Ne ben söyleyeyim ah, ne de siz dinleyin. Vakitlerden bir vakit, öğleyim. Durmuş zaman, donmuş lef-i mahfuz. İnadına özgürlük, inadına direniş, inadına Hamza Gülü. Hay dedi Hüseyin'im, hay! Hay, gözünü sevdiğim yiğidim. Cananına aşığım, çılgın ve mütedeyyin. Hey çöl arslanları, titremeyin. Bu hararet ısıtır hepimizi. Tarihin kalbi şehit, tarihin kalbi şahit. Susuz çöle kan ve gözyaşı, vuslat sevdalım düştü. Adı Hüseyin'dir.

Derava biçik o bir penca yarım şav İsal u hafsal ete tamamu ma'akum u firar el sere da khanu çiya Leber kanun e feyzi bege devreş bege rabu peşkütav Nehal ya

0: Hazreti Ali şöyle demiştir: Allah katında insanların en iyisi ol. Kendi gözünde insanların en kötüsü ol. Halkın arasında onlardan herhangi biri ol.
1: Güzel şehrin
2: farklı radyosu.
1: Çağrı FM.

0: عن ابن عمر رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة.
1: İbni Ömer radıyallahu anhuma'dan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Cemaatle kılınan namaz, tek başına kılınan namazdan 27 derece daha faziletlidir.
2: Şimdi reklamlar.
3: Perdede kalite, zarafet ve güvenin adresi Lila Perde Dünyası. Son model pile çeşitleri, modern tasarımlar ve profesyonel montajla Lila Perde Dünyası evinize ve iş yerinize özel tasarımlarla, her bütçeye uygun perde seçenekleriyle tül, güneşlik, zebra store, fon, plisse, blackout, jaluzi ve daha fazlasını görmek için mağazamıza bekliyoruz. Adres Gaziler Eski Son Durak Önü, Kayapınar, Diyarbakır. Telefon 0545 635 7761. Lila Perde Dünyası. Bize uğramadan karar vermeyin. Akyüzler sürücü kurslarından duyurulur. 4. şubemiz Akyüzler İş Makineleri ve Operatörlük Kursu hizmetinizde. Tüm ehliyet sınıflarında iş makineleri ehliyetinde dev kampanya. SRC'de Çağrı FM dinleyicilerine özel net 6000 TL indirim. Kurslarımızda SRC, iş makineleri, psikoteknik kayıtlarında bizden fiyat ve bilgi almadan karar vermeyiniz. Türkiye'de 3 bayan hocayla direksiyon dersi veren tek kurs. Diyarbakır direksiyon sınavında en yüksek başarı oranı Akyüzler Sürücü Kursu'nda. Bu sektörde rakipsiz değil ama birinciyiz. Adres Merkez Şube Tema Park karşısı 0542 234 7021. VIP Şube Winstown AVM civarı Kayapınar. Yarı yolda kalmamak için harekete geçin. Aracın çalışmadıysa panik yok. Akü Diyarı DNR Diyarbakır'da. Geniş ürün yelpazemiz ve satış sonrası teknik desteğimizde otomobilden motosiklete, çocuk ve engelli araç akülerine kadar her türlü araç enerji akü adresiniz DNR Akü. Bir dost telefonu kadar yanınızdayız. Telefon 0533 414 0388. DNR Akü 1. Sanayi Sitesi 425. Sokak numara 28 Taksim B Diyarbakır. Diğer elit pastaneleri tatlı mutluluğunu sofralarınıza taşıyor. Cevizli baklava ve şekerpare 180, cevizli sarma ve cevizli kadayıf 250, cevizli soğuk baklava 400, fıstıklı soğuk baklava, fıstıklı baklava ve fıstıklı kadayıf 500. Yaş ve kuru pasta çeşitleriyle kaliteyi az paraya satan Tatlı Diyarı, diğer elit pastaneleri Merkez Musa Anter Caddesi, Şube Ahmet Kaya Caddesi üzeri Demet Evler Camii aşağısı Diyarbakır. Telefon 0412 252 1696 0412 503 1721. Aksa Yapı Market, seramik, toptan ve perakende satış noktası. Yaşam alanlarınızda en çok vakit geçirdiğiniz yerlerden biri olan mutfağınıza estetik, hijyen ve ferah için 45'e 45, 30'a 60, 60'a 60, 60'a 120 seramiklerin tek adresi olan mağazamıza bekliyoruz. Ayrıca hamam, mutfak tezgah işleri itinayla yapılır. Adres Emek Caddesi Salı Pazarı karşısı Bağlar, Diyarbakır. Telefon 0532 295 9331. 0552 487 82.
4: Teveccühünüzle büyümeye devam eden İnzar Turizm Hac ve Umre Organizasyonu, tecrübeli kadrolarıyla Allahü Teala'nın misafirlerine hizmet etmeye devam ediyor. Her ilden ücretsiz ara bağlantıyla direkt uçak hizmeti sunuyoruz. Sizleri de kutsal toprakların manevi atmosferini yaşamaya davet ediyoruz. İnzar Turizm'le, sevdiklerinizle en sevgiliye kısa sürede ulaşın.
3: Altının en parlak hali olan değerin adresinde buluşmaya hazır mısınız? Sincar Gold, hayatınızın değerli anıları ve yatırımları için tüm ihtişamıyla ve tüm seçenekleriyle, mutluluğun ışıltısıyla mücevherat adına kolyeden yüzüğe, bilezikten küpeye, künyeden bilekliğe ve daha birçok çeşit seçeneğiyle sizleri Sincar Gold'a bekliyoruz. Hayatınıza mutluluk katan değerli anlarınız Sincar Gold'la değerlensin. Siz bizim için değerlisiniz. Bize sormadan altın almayın. Sincar Gold, Gaziler Çeşme Durağı karşısı, Kayapınar Diyarbakır. Başka şubemiz yoktur. Telefon 0533 967 4534.
5: Bilen Kavurmacım, geniş, ferah ve nezih mekanla açık alan bahçemiz ve üst katta 130 kişilik toplantı ve seminer salonumuzla sizleri Bilen Kavurmacım'ın zengin ve lezzet sofrasına davet ediyoruz. Köy kavurmasının kuzu kemikli ve dana kemiksiz kavurması yanı sıra nefis çorba ve sulu yemek çeşitleriyle indirimli yemek çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Mekanımız 7/24 saat açıktır. Bilen Kavurmacım, Luna Park arkası stat yolu üzeri Kayapınar Diyarbakır. Telefon 0412 503 0521. 0546 503 0521.
3: Isot King Çiğ Köfte. Bu lezzeti mutlaka tadın. Çiğ köftenin kaliteli, güvenilir adresi Isot King Çiğ Köfte. Acımız büyük, keyfimiz yerinde.
6: Seyahat etmek sadece yeni yerler görmek değildir. Her yolculuk, yeni kültürlerle tanışmak, tarihin izinde yürümek ve hayata farklı bir pencereden bakmaktır. İnzar Turizm olarak muhafazakar kültür turları kapsamında Bosna-Hersek yolculuğumuza başlıyoruz. Tarihi dokusu, derin kültürü ve İslami mücadelesiyle Bosna-Hersek'te sizleri anlamlı ve özel bir deneyim bekliyor. İletişim 0537 726 73 42.
2: Reklamları dinlediniz.
3: Çağrı FM.
7: Gönülleri ısıtan Çağrı FM'i dinliyorsunuz.

Hazreti Ali şöyle demiştir: Allah'ın sünnetine, Hazreti Peygamber'in sünnetine ve Allah dostlarının sünnetine sahip olmayan kimse gerçekte hiçbir şeye sahip değil demektir. Bunun üzerine ona, Allah'ın sünneti nedir denildi. Sırrı saklamaktır cevabını verdi. Hazreti Peygamber'in sünneti nedir? İnsanlarla iyi ve güzel geçinmektir. Peki Allah dostlarının sünneti nedir? İnsanlardan gelen sıkıntılara katlanmaktır. Bizden önceki insanlar şu üç şeyi birbirlerine tavsiye ederler ve mektuplarına bunları yazarlardı. Kim ahireti için çalışırsa Allah onun dünyasına da ahiretine de kafidir. Kim için

güzelleştirirse, Allah da onun dışını güzelleştirir. Kim Allah ile arasını düzeltirse, Allah da onunla insanların arasını düzeltir.

Elinden geliyorsa insanlar arasında meşhur olmamaya çalış. Yüce Allah katında övülen bir kul olduktan sonra insanlar tarafından bilinmen, övülmemen ve kötülenmen senin için önemli olmasın. Fudail bin İyas radıyallahu anh. İlim denizinden damla damla.

Seviyeli müzik eserleri ve hayata dair sohbetler bu frekansta. Tam 99. Çağrı FM.

0: Şu an Çağrı FM'desiniz.
1: Çağrı FM'desiniz.
2: Şimdi reklamlar.
3: Açıldı. Yoğun talep üzerine Nasöç Kuyumculuk Şubesi'yle siz değerli dostlarımıza daha da yakınlaştık. 28 yıllık tecrübesiyle estetik, uygun fiyatlarla kolyeden bileziğe, küpeden yüzüğe, her türlü mücevherat çeşidiyle özel günlerde, özel anlarda hayallerinizdeki mücevherler Nasöç Kuyumculuk'ta. Ayrıca açılışa özel işçilikli ürünlerimizde sürpriz hediyeler sizleri bekliyor. Nas Kuyumculuk 3. Şubesi, Otogar Karşısı, Heskif Caddesi, Cuma Pazarı, Damla Alınak Sitesi 6. Telefon 0537 487 0621.
4: Akyüzler Sigorta sunar. Selamun aleyküm Emin abi.
5: Aleyküm selam Naif abi.
4: Emin abi, araç sigortamın süresi bitmek üzere. Bildiğin güvenilir bir sigortacı var mı? Olmaz olur mu? Yeğenimin yeri Akyüzler Sigorta var. Ruhsatı çek gönder. Teklifin cebine gelsin. Fiyatlar nasıl? Bünyesinde bulunan 20 sigorta şirketiyle ondan daha uygununu bulamazsın. DASK ve tamamlayıcı sağlık sigortası da yaptırabilir miyiz? Tabii ki. En uygun taksit imkanıyla sigortacılık adına tüm işlemleri yaptırabilirsiniz. Akyüzler Sigorta olarak size özel fiyatlar için bizden fiyat almadan karar vermeyin. İrtibat adresi Luna Park arkası, Tema Parkı karşısı, Akyüzler Sürücü Kursu 6, Kayapınar, Diyarbakır. 0540 234 2021.
3: Tatlılarınız bayram tadında olsun. Lezzet ve tadıyla bayram ve özel günleriniz için Baklavacı Talha Usta. Leziz tadıyla soğuk baklava, fıstıklı ve cevizli baklava lezzetini bizimle yaşayın. Ayrıca kuru pasta ve yaş pasta çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Baklavacı Talha Usta. Afet Evler, Tokki, Diyarbakır. Telefon 0536 824 43 00. Feza Çarşaf Tesettür Giyim Mağazası. Diyarbakır'da dış tesettüre dair çeşitleriyle biri. Çeşit çeşit renk ve modelleriyle çarşaf, ferace ve sufle modelleri. Feza Çarşaf, Bağlar Sağlık Ocağı Çarşısı'nda. WhatsApp 0536 940 1948. Instagram Feza Altire Çarşaf.
6: Açıldı. Olimpik yüzme havuzu, eğlenceli su kaydırakları, ferah piknik alanları ve eşsiz lezzetleriyle bu yazın adresi yine Yeşilçınar. Dev kadromuz ve yenilenen konseptimizle sizleri ve ailenizi unutulmaz bir yaz eğlencesine davet ediyoruz. Bu yazın keyfi Yeşilçınar'da. Telefon 0552 748 26 21.
3: Medine Hac Malzemeleri Toptan ve Perakende Satış Mağazası. İhramdan eşarp ve şala, seccadeden takkeye, tesbihten hediyeliklere, hurmadan orijinal esans çeşitlerine ve daha birçok şeyi arayıp da bulabileceğiniz hac malzemeleri satış noktasıyla hizmetinizdeyiz. Medine Hac Malzemeleri Satış Mağazası, Medine Bulvarı Namık Kemal Lisesi karşısı, Bağlar, Diyarbakır. Telefon 0538 402 2928 0530 621 57 51. Sürücü olmanın güvenilir adresi Akfırat Sürücü Kursu. Profesyonel eğitmenlerimizle pratik ve teorik eğitimlerle sınavlara hazırlanın. Yola çıkmanın şimdi tam zamanı. Kursumuz bünyesinde ehliyet, SRC, psikoteknik belgesi verilmektedir. Akfırat Sürücü Kursu Emek Caddesi, Ali Nazlı Apartmanı 6, Bağlar, Diyarbakır. Telefon 0412 233 0406 0531 593 58 21. İsot King Çiğ Köfte. Bu lezzeti mutlaka tadın. Çiğ köftenin kaliteli, güvenilir adresi İsot King Çiğ Köfte. Acımız büyük, keyfimiz yerinde. Aksa Yapı Market, seramik toptan ve perakende satış noktası. Yaşam alanlarınızda en çok vakit geçirdiğiniz yerlerden biri olan mutfağınıza estetik, hijyen ve ferah için 45'e 45, 30'a 60, 60'a 60, 60'a 120 seramiklerin tek adresi olan mağazamıza bekliyoruz. Ayrıca hamam, mutfak tezgah işleri itinayla yapılır. Adres Emek Caddesi, Salı Pazarı karşısı, Bağlar, Diyarbakır. Telefon 0532 295 93 31 0552 400 87 82.
4: Doğruluğun ve zarafetin adresi Elmacı Kuyumcu. doğru yatırım, güzel ahlak, hesaplı alışveriş ve kaliteli işçilikle her hafta yepyeni şık modellerle geçmişe güven, geleceğe emin adımlarla bakan yatırım uzmanınız Elmacı Kuyumculuk. Az tasarrufla çok biriktireceğiniz adres Elmacı Kuyumculuk. Elmacı Kuyumculuk Sakarya Caddesi'nde.
3: Şube 50. metre yol üzeri, Fırat Mahallesi, Mezopotamya Caddesi, Kütüphane Karşısı, Mer Sitesi 6 Kayapınar.
4: Telefon 0412 236 36 00 0543 158 3134.
3: Kadayıfçı Hacı Seyit'ten tatlı yiyelim, tatlı söyleyelim kampanyası. Cevizli baklava 220 TL, cevizli kadayıf 320 TL, fıstıklı baklava 370 TL. Daha bitmedi. Şekerpare, kaymaklı ve peynirli kadayıf 220 TL. Hacı Seyit Baklava, Gaziler Son Durak, Mastroş Caddesi, Nevroz Caddesi, Çift Kapı, Kantar, Dicle Kent ve Seyrantepe Şubesi ile şehrimizin en sevilen tatlıcısı Kadayıfçı Hacı Seyit.
1: Bilen Kavurmacım, geniş, ferah ve nezih mekanla açık alan bahçemiz ve üst katta 130 kişilik toplantı ve seminer salonumuzla sizleri Bilen Kavurmacım'ın zengin ve lezzet sofrasına davet ediyoruz. Köy kavurmasının kuzu kemikli ve dana kemiksiz kavurması yanı sıra nefis çorba ve sulu yemek çeşitleriyle indirimli yemek çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Mekanımız 7/24 saat açıktır. Bilen Kavurmacım, Luna Park arkası Stat yolu üzeri Kayapınar Diyarbakır. Telefon 0412 503 0521. 0546 503 0521.
3: Kazancı yüksek, altın değerinde güven adresiniz Nida Gold. En iyi fiyat ve kaliteli ürün garantisiyle tanışma vakti. Nida Gold. Şık, göz alıcı tasarımlarla, seçkin markalar ve farklı ürün çeşitleriyle özel günlerde, özel anlarda, hediyeleriniz ve yatırımlarınızla güven adresiniz Nida Gold. Altın mücevheratta kalitesiyle sağlam ve güvenilir liman Nida Gold, Sakarya Caddesi'nde. Telefon 0543 453 7225. Perde Dünyası, MK Collection, toptan perde satış noktası Dicle Kent Dünya Kavşağı yanı.
7: 0539 499 5086.
3: Perakende satış mağazamız Özkaçmaz Perde, Hat Boyu Caddesi Bayramoğlu Durağı. Telefon 0536 922 1667.
8: Diyarbakırlılar, altın sektörünün öncü kuruluşu Sakarya Kuyumcusu, çeyrek asırlık tecrübesiyle hayallerinizi gerçeğe dönüştürmeye devam ediyor. Sakarya Kuyumcusu, güler yüzlü ve kaliteli hizmet anlayışıyla güven odaklı alışveriş sunar. Sakarya Kuyumcusu, her türlü altın tamirat işlerinizi de profesyonel işçilik anlayışıyla gerçekleştirir. Sakarya Kuyumcusu, her kesimin bütçesine hitap eder. Evlenecek çiftlerin tercihi olur ve altın gibi kalbinizde yer edinir. Sakarya Kuyumcusu, yeni yerinde de Sakarya Caddesi'nde.
9: Telefon 0412 236 0168 0533 938 7503.
3: Kalitesiyle birbirinden lezzetli tatlılarımızla fabrikadan halka. Cevizli baklava ve cevizli kadayıf 250, cevizli soğuk baklava ve fıstıklı baklava 400, fıstıklı diğer çeşitler 550, fıstıklı soğuk baklava, Hasanpaşa ve Hışır 600 TL. En uygun fiyatlara enfes tatlılar Şehri Diyar Kadayıf Baklava'da. Merkez adres Ahmedi Hani Caddesi, Sözer Yapı Sitesi numara 3 Gaziler. Şube Göletli Park yanı Orhan Doğan Caddesi, Enç Yapı Sitesi numara 1. Şube 2 Kayapınar Belediyesi karşısı. Telefon 0542 145 2121. Şehri Diyar Kadayıf Baklava. Olgunlar Aktar Baharat ve Bitkisel Ürünler Merkezi. Hayatınıza, sağlığınıza, damağınıza gelen doğal ürünlerin adresi Olgunlar Aktar. Şekerlemeden kuru kahveye, bakliyattan kurutulmuşluklara, leziz lokum ve kuru yemişlere, bitkisel kozmetikten şifalı bitkilere kadar arayıp bulabileceğiniz ürünlerin adresi Olgunlar Aktar. Şube 1 Huzur Evleri Sıtkı Güral Caddesi, Eski Huzur Düğün Salonu karşısı. Telefon 0555 754 1945 0534 488 66 çift 0. Hayatınızın değerli anlarına tanıklık eden güvenilir liman Aksam Gold Mücevherat. En mutlu anlarınızda bize geldiniz. aradığımı buldum dediniz. İçinizdeki mutluluk sevinci bize de yansıdı. Tüm ihtişamıyla hayatınıza değer katan ışıltılı tanığın eşsiz mücevherleri. Takı, altın ve mücevheratın tüm seçenekleriyle en özel ve mutlu günlerinizde Aksam Gold Mücevherat. 0546 189 77 46 Dicle Kent Medya Kavşağı'nda.
10: Turan Market, Bağlar 5 Nisan Mahallesi Mahmudiye Camisi karşısı. Turan Market, telefon 233 64 56 0530 322 26 68.
2: Reklamları dinlediniz.
11: Çağrı FM.
12: Çağrı FM Haber.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu aleyküm kıymetli izleyenler. Hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz. Doğru Haber'in merkezinden Rehber TV'de ana haber bülteni ile ekranlarınızdayız. Bugün 30 Mayıs ve 2026'dayız. Kurban Bayramı'nın son günündeyiz. Yeni bir gündemle, gün boyu yaşanmış gelişmelerle ekranlarınızdayız. Günün öne çıkan başlıkları nelerdi? Arkadaşlarımdan ekranıma rica ediyorum. Maalesef yine Gazze'de ve Lübnan'da saldırılar vardı. Kurban Bayramı vesilesiyle İslam aleminin bir kısmında kurbanlar kesilip bayram ihya edilirken bir kısmında ise ne yazık ki Allah yolunda kurban olan canlara şahitlik ediyoruz. Siyonist terör rejiminin kesintisiz saldırılarında bugün yine şehitler vardı Gazze'de. Bilanço giderek ağırlaşıyor maalesef. Detaylarını birazdan aktaracağız. Yine Lübnan'da da Gazze'nin şehitlerinin haricinde bir de Lübnan'ın şehitleri vardı. UNICEF'in yayınladığı bildiride vahşi barbar Siyonistlerin bir haftada katlettiği çocuk sayısı onlarca. Maalesef son zamanlarda ateş sadece düştüğü yeri yok, yakıyor. Detayları yine birazdan bakacağız kıymetli izleyenler. Bir diğer başlığımız hacılarla ilgili, malum. Kurban Bayramı'nın nihayete ermesiyle birlikte hac farizası da bu yıl nihayete eriyor. Hacılar veda tavafına çıkıyor ve ardından memleketlerine hacı olarak dönüş yapacaklar. Ayrıntılarını yine bülten içerisinde aktaracağız. Bir diğer başlığımız Kozluca şehitleriyle ilgili. Şırnak'ta 2015 yılında PKK'lılar Kozluca köyünde iki mazlum Müslümanı şehit etti. PKK'nın bölgede mütedeyyin insanlara yönelik yaptığı ne ilk ne de son eylemdi. Kozluca'nın iki şehidi Şehit Muhammed Şerif Şimşek ve Şehit Abdülcelil Talayhan şehadet yıldönümünde rahmetle yad edildi. Detaylarını yine bülten içerisinde aktaracağız. Bültenimiz başlıyor. Gazze ile başlıyoruz kıymetli izleyenler. Gazze şeridinde saldırılar ve ateşkes ihlalleri sürerken son 48 saatte 7 Filistinli daha şehit edildi. 25 kişi de yaralandı. Böylece 7 Ekim 2023'ten bu yana yaşanan soykırımda şehit sayısı 72.938'e yükseldi.
1: Gazze şeridinde insani kriz her geçen gün daha da derinleşiyor. Siyonist işgal rejiminin saldırıları ve ateşkes ihlalleri nedeniyle bölgedeki can kaybı artmaya devam ediyor. Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre son 48 saat içerisinde düzenlenen saldırılarda 7 Filistinli şehit edildi, 25 kişi de yaralandı. Böylece Gazze'de 10 Ekim'de varılan ateşkesin ardından şehit sayısı 929'a, yaralıların sayısı ise 2811'e ulaştı. Öte yandan bölgede devam eden saldırılar zaten çökme noktasına gelen sağlık sistemi üzerindeki baskıyı da artırıyor. Filistinli yetkililer hastanelerde tıbbi malzeme ve ilaç eksikliğinin sürdüğünü belirtirken binlerce yaralının tedavi beklediğini aktarıyor. 7 Ekim 2023'ten bu yana devam eden saldırılardaysa toplam şehit sayısı 72.938'e, yaralı sayısı da 172.919'a yükseldi. Uluslararası kuruluşlar bölgede kalıcı ateşkes sağlanması ve insani yardımların kesintisiz ulaştırılması çağrılarını yineliyor.
0: İşgal rejimi kutsallara da saldırmaya devam ediyor kıymetli izleyenler. Siyonistler bu kez İbrahim Camii'ni süresiz olarak kapattıklarını duyurdu. Hamas'tan işgal rejiminin bu adımına tepki geldi.
1: Siyonist işgal rejimi El Halil kentindeki İbrahim Camii'ni süresiz olarak kapatma kararı aldı. İşgalcilerin bu adımına tepkiler geldi. Hamas, işgalcilerin El Halil'de bulunan İbrahim Camii'ni kapatmasını kınayarak, bunun Filistinlilerin kutsal mekanlarına erişim hakkını ve ibadet özgürlüğünü hedef alan yeni bir saldırı olduğunu belirtti. Açıklamada, işgalcilerin İslami mukaddesata yönelik ihlallerini artırdığına dikkat çekilerek, Filistinlilere yönelik sistematik baskı ve Yahudileştirme politikalarının sürdüğü belirtildi. Bu girişimlerin İbrahim Camii başta olmak üzere kutsal mekanların Arap ve İslami kimliğini hedef aldığı vurgulandı. Hamas, saldırgan ve Yahudileştirme odaklı politikaların İbrahim Camii'nin kimliğini değiştiremeyeceğini belirterek, caminin İslami kimliğini koruyacağını ve Filistin halkının kutsal değerlerini savunmayı sürdüreceklerini kaydetti. Birleşmiş Milletler ve uluslararası topluma çağrıda bulunan Hamas, işgalcilerin kutsal mekanlara yönelik ihlallerinin durdurulması için acil adımlar atılmasını ve sorumlular hakkında caydırıcı tedbirlerin uygulanmasını istedi. Hamas, Batı Şeria'daki Filistinlilere, özellikle de El Halil sakinlerine İbrahim Camii'nde daha yoğun şekilde bulunma ve işgalcilerin camiyi Yahudileştirme girişimlerine karşı durma çağrısı da yaptı.
0: Bir yanda katliamlar, bir yanda kutsal mekanları kapatmalar, saldırılar, bir de Gazze şeridinin %70'ini kontrol altına alma gibi bir eylemi var Siyonist rejimin. Arabulucu ve garantör ülkelerde ise maalesef ölüm sessizliği hakim. Arabulucu ve garantör ülkelere çağrıda bulunan Hamas, sözde Barış Konseyi'nin sessizliğine ise sert tepki gösterdi.
1: Hamas, Siyonist rejimin Gazze şeridinin büyük bölümünü kontrol altına almaya ve Filistin halkını zorla yerinden etmeye yönelik planlarına karşı Uluslararası Barış Konseyi'nin sessizliğine tepki gösterdi. Hamas sözcüsü Hazım Kasım, yaptığı açıklamada konseyin ve yürütme direktörü Nikolay Miladenov'un, Siyonist rejim yetkililerinin Gazze'nin %70'ine yönelik kontrol planı ve zorunlu göç söylenleri karşısında herhangi bir tepki vermemesini ciddi bir ihmal olarak nitelendirdi. Bu sessizliğin ateşkes anlaşmalarının ihlali anlamına geldiğini belirten Kasım, garantör tarafların yükümlülüklerini yerine getirmediğini ve sahadaki ihlallerin görmezden gelindiğini ifade etti. Hamas, konseyde yer alan ülkelere çağrıda bulunarak, Siyonist rejimin tehditlerine karşı açık ve net bir tutum alınmasını ve Gazze'de yeni fiili durum oluşturma girişimlerinin durdurulması için baskı yapılmasını istedi. Açıklamada ayrıca uluslararası toplumun sessizliğinin sahadaki gerilimi artırdığı ve Filistin halkının zorla yerinden edilmesine yönelik planları teşvik ettiği uyarısında bulunuldu.
0: Lübnan'ın da Gazze'den eksik kalır yanı yok maalesef sevgili seyirciler. Soykırımcı Siyonist rejim çocukları katletmeyi sürdürüyor. Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu UNICEF, işgal rejiminin son bir haftada Lübnan'a düzenlediği saldırılarda 77 çocuğun öldüğünü veya yaralandığını açıkladı.
1: Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu UNICEF, işgal rejiminin son bir haftada Lübnan genelinde yoğunlaştırdığı saldırılar sonucunda her 24 saatte ortalama 11 çocuğun öldüğünü veya yaralandığını açıkladı. UNICEF verilerine göre son 7 gün içinde toplam 77 çocuk hayatını kaybetti ya da yaralandı. Birleşmiş Milletler Kuruluşu, 16 Nisan'da yürürlüğe giren ateşkesten bu yana ise 55 çocuğun öldüğünü, 212 çocuğun da yaralandığını bildirdi. UNICEF sözcüsü Ricardo Pires, çocuklar arasındaki can kayıpları ve yaralanmaları sarsıcı olarak nitelendirdi. İşgal ordusu son günlerde Lübnan'ın güneyindeki yeni bölgeleri çatışma alanı ilan ederken, çarşamba gecesinden perşembe sabahına kadar ülkenin güneyindeki çok sayıda kasaba ve köye yoğun hava saldırıları düzenledi. Perşembe günü ayrıca işgal rejimine ait bir hava saldırısının Beyrut'un güney banliyölerinde bulunan bir binayı hedef aldığı bildirildi.
0: Siyonist işgal rejiminin saldırılarına Hizbullah'ın da misillemeleri sürüyor kıymetli izleyenler. Hizbullah, Güney Lübnan'daki Reşaf bölgesinde iki Merkava tankının kamikaze insansız hava araçlarıyla hedef alındığını açıkladı.
1: Hizbullah, Güney Lübnan'ın Reşaf beldesinde Siyonist rejime ait iki Merkava tankının kamikaze insansız hava araçlarıyla vurulduğunu duyurdu. Operasyona dair yapılan açıklamada, insansız hava araçlarının bölge üzerinde hedef tespiti yaptıktan sonra tanklara yönelerek saldırıyı gerçekleştirdiği belirtildi. Operasyon sonucuna ilişkin olarak tanklarda kayıp ve hasar meydana geldiği ifade edildi.

0: Yetimler Vakfı Kurban Bayramı kapsamında Etiyopya'nın Worabe kentinde yüzlerce kurbanlık hayvan keserek binlerce ihtiyaç sahibi aileye dağıttı. Yetimler Vakfı Afganistan'da ise çocuklara yetim aylıklarını dağıttı. Uluslararası Yardım Kuruluşu Avrupa Yetimeli ve İHOEBRAR Afganistan'da bir yandan yetim aylıklarını dağıtırken öte taraftan ihtiyaç sahibi ailelere gıda ve giyim yardımında bulundu.
1: Yetim, öksüz ve ihtiyaç sahibi ailelere yönelik insani yardım faaliyetleri yürüten Yetimler Vakfı, Kurban Bayramı dolayısıyla Etiyopya'nın Worabe kentinde kapsamlı bir kurban organizasyonu düzenledi. Vakıf ekipleri tarafından gerçekleştirilen organizasyon kapsamında yüzlerce kurbanlık hayvan kesilirken hazırlanan kurban etleri bölgede yaşayan binlerce aileye ulaştırıldı. Yetimler Vakfı yetkilileri, kurban organizasyonlarının yalnızca bayram dönemleriyle sınırlı olmadığını, yıl boyunca farklı coğrafyalarda yardım faaliyetlerinin sürdürüldüğünü belirtti.
2: Yetimler Vakfı olarak Afrika'nın Etiyopya ülkesinin Varaba şehrindeyiz. Sabah kurbanlarımızı kestik. Şu an yoksul ve ihtiyaç sahibi yetim ailelere kurban dağıtımını gerçekleştirmeye çalışıyoruz.
1: Yetimler Vakfı'nın 2026 yılı kurban organizasyonu kapsamında Afrika ve Asya başta olmak üzere 12 ülkede faaliyet yürüttüğü belirtilirken, kurban vekaletlerinin ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması için saha çalışmalarının sürdüğü kaydedildi. Yetimler Vakfı, Afganistan'sa Afgan çocuklara bayramda yetim aylıklarını dağıttı. Hayırseverlerin verdiği nakdi yardımları yetim aylığı olarak Afganistanlı çocuklara dağıtan Yetimler Vakfı, bu bayram gününde minik yetimleri harçlıksız bırakmadı. Vakıf yetkilileri kendilerini destekleriyle yalnız bırakmayan hayırseverlere teşekkürlerini iletti.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Hayırseverlerimizin Yetimler Vakfı'na vermiş olduğu nakdi yardımları çocuklarımıza, yetimlerimize vereceğiz. Allah hayrınızı kabul etsin.
1: İhtiyaç sahibi kimselere yönelik başta gıda olmak üzere aynı ve yardım çalışmalarında bulunan Uluslararası Yardım Kuruluşu Avrupa Yetimeli ile İHOEBRAR, Afganistan'da bir yandan yetim aylıklarını dağıtırken öteki taraftan yaptığı giyim yardımıyla minik yürekleri sevindirdi. İHOEBRAR ise ihtiyaç sahibi ailelere hem gıda hem de giyim yardımında bulundu. Hayırseverlerin destekleri doğrultusunda daha geniş kitlelere ulaşmayı hedeflediklerini belirten yardım kuruluşu yetkilileri, yardım çalışmalarında kendilerini yalnız bırakmayan bağışçılarına teşekkürlerini iletti.
4: Teşekkürler.
5: Teşekkürler.
4: Yetim eli.
5: Yetim eli.
4: Cezakallahu hayr.
0: Hac farizasını yerine getiren Müslümanlar veda tavafının ardından kutsal topraklardan ayrılmaya hazırlanıyor. Hac ibadetinin son görevlerini tamamlayan hacılar duygusal anlar eşliğinde Kabe'ye veda ediyor.

Dünyanın dört bir yanından hac ibadetini yerine getirmek için kutsal topraklara giden Müslümanlar, mukaddes yolculuklarının son günlerini yaşıyor. Arafat ve Müzdelife'de vakfe görevlerini ifa eden hacılar, daha sonra Cemerat bölgesine geçerek şeytan taşlama vazifelerini yerine getirdi. Kurban Bayramı boyunca devam eden şeytan taşlama ibadetinin ardından hacılar Kabe'de ziyaret tavafı ve say yaparak hac menasikini tamamladı. Şimdi ise hac yolculuğunun son merhalesi olan veda tavafı gerçekleştiriliyor. Cemerat'tan Mescid-i Haram'a geçen hacılar Kabe'nin etrafında son kez tavaf ederek kutsal mekana veda ediyor. Milyonlarca Müslüman için derin manevi anlam taşıyan bu anlarda hacılar dualar eşliğinde Kabe'den ayrılıyor. Türkiye'den kutsal topraklara giden hacıların bir bölümü önümüzdeki günlerde Medine-i Münevvere'ye hareket edecek. Daha önce Medine'den Mekke'ye gelen kafileler

0: de kutsal yolculuklarını tamamlayarak Cidde üzerinden Türkiye'ye dönmeye başlayacak.
1: Şırnak'ın İdil ilçesine bağlı Kozluca köyünde PKK'lılar tarafından 2015 yılında katledilen Şehit Muhammed Şerif Şimşek ve Şehit Abdülcelil Talayhan için anma programı düzenlendi.
0: ...29 Mayıs 2015 tarihinde PKK'lı bir grubun silahlı saldırıları sonucu şehit olan Hüdapar Cizre İlçe Teşkilatı Yönetim Kurulu üyesi Mehmet Şerif Şimşek ve İdil İlçe Teşkilatı üyesi Abdülcelil Talayhan şehadetlerinin 11. yılında düzenlenen programla kabirleri başında anıldı. Düzenlenen anma programına Hüdapar Genel Başkan Vekili ve Milletvekili Şahzade Demir, Hüdapar, Şırnak İl ve İlçe Başkanları, şehit aileleri ve yakınları katıldı. Anma programında bir konuşma yapan Hüdapar Milletvekili Şahzade Demir, bölgedeki İslami mücadeleye dikkat çekti.
2: Şehit Yasinler, Şehit Aytaç Baranlar, Mehmet Yavuzlar, Şeyh Zekiler, İbrahim Hocalar, şehitlerin hepsine, hangisine bakarsanız bakın Muhammed Şerifler ve diğerleri hepsi birer tevhid kahramanıdır. Bu son 50 yılda bölgemizde bu mücadelenin şehadet üzerine kurulu, bu mücadelenin bu bölgede neler değiştirdiğini hepimiz kısaca bir bakalım. Şu ana kadar ki 40-50 yıllık süreç içerisinde yüzlerce şehit verdik. Yüzlerce kardeşimiz muhacir oldu, yüzlerce kardeşimiz zindanlarda bir ömür tüketti.
0: 90'lı yıllardan günümüze bölgede gayri İslami yapıların saldırgan tavrına işaret eden Demir, İslami değerlere yönelik saldırılara karşı büyük bir mücadele verildiğini söyledi.
2: 90'lı yıllarda bu bölgede at koşturan küfrün dindarlarımıza, alimlerimize özellikle dini hassasiyete yaptıkları saldırılar, onlara karşı verilen mücadele, onlara karşı verilen aziz şehitler, izzetle, şerefle tarih sayfalarına yazıldı ve o tarihlerde çok büyük bir oyun bozuldu.
0: Bölgede tüm yaşananların İslam medeniyeti yeniden büyütme mücadelesi olduğunu vurgulayan Demir, bu mücadelenin bütün ülkeye yayılması gerektiğini ifade etti.
2: Bu kadar mücadele boşuna verilmedi değerli kardeşlerim. Bu azizlerimiz bu mücadele, bu dava, bu kadar bedeli bu coğrafyada İslam medeniyetini inşa etmek için bu kadar şeye göğüs gerdi. Bugün yapmamız gereken şehadet ile yazılan, sabır ile yazılan bu mücadeleyi, bu aziz İslam davasını bütün Türkiye'ye, her tarafa, her köşeye, her bucağa taşımak, herkese dokunmak.
0: Şehadetin bir hayat tarzı olduğuna vurgu yapan Demir, İslami mücadelenin toplumsal bir hareket olması gerektiği belirtti.
2: Şimdi eğer biz sadece şehitlerimizin arkasından üzüleceksek, sadece onların mezarlarına gelip Yasin-i Şerif okuyup dua edeceksek ve bu mücadele toplumsallaşmasa, topluma mal olmazsa, bir hayat nizamına, bir İslam medeniyetine dönüşmezse, bir yol, bir mücadele olmazsa anlamı kalmaz.
0: Şehitleri anma programı, yapılan konuşmalar ve dua ile sona erdi.

0: Rabbim şehadetlerini kabul etsin. Efendim, sıradaki haberimiz Diyarbakır'ın fethiyle ilgili. Hem İstanbul'un fethi hem de Diyarbakır'ın fethi İslam tarihi açısından yeni bir çağın başlangıcı olarak ifade ediliyor. 639 yılında Halid bin Velid ve İyaz bin Ghanem önderliğindeki İslam orduları bu toprakları da Müslümanlara yurt kılmıştı. Fethin 1387. yıl dönümünde Davet ve Gençlik Hareketi Diyarbakır'da yürüyüş düzenledi.
1: Halife Hazreti Ömer döneminde İyaz bin Ghanem komutasında Diyarbakır'a gelen İslam ordularının şehri İslam'la şereflendirmesinin üzerinden asırlar geçse de o gün unutulmadı. Her yıl gerçekleştirilen fetih programları bu yılda renkli görüntüler oluşturdu. İslam ordularının 639 yılında Diyarbakır'ı fethedişinin 1387. yıl dönümü Davet ve Gençlik Hareketi'nin düzenlediği etkinlikle coşkulu bir şekilde kutlandı. Fetih programı kapsamında bir araya gelen gençler, akşam namazını tarihi Kurşunlu Camii'nde eda ettikten sonra teşrik tekbirleri eşliğinde 27 sahabenin metfun bulunduğu Hazreti Süleyman yerleşkesine doğru yürüyüşe geçti. Diyarbakır'ı fetheden İslam ordularını simgeleyen kıyafetlerin giyildiği etkinlikte kortejin önünde bulunan atlılar yürüyüşe farklı anlam kazandırdı. Yürüyüşte sahabeleri temsilen ilerleyen atlılar Hazreti Süleyman yerleşkesine ulaştığında kentin sözde yetkililerinden Diyarbakır'ın anahtarını teslim aldı. O anları izleyenler bir kez daha tarihe doğru yürüyüş yapmış oldu.

0: İç gündemle devam ediyoruz sayın seyirciler. İç gündemde öne çıkan başlıklardan biri de CHP'nin malum iç çatışması. CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'na ilişkin mahkemenin verdiği mutlak butlak kararının ardından yeniden CHP Genel Başkanlığı koltuğuna oturan Kemal Kılıçdaroğlu genel merkezde partililere seslendi. Kılıçdaroğlu yaptığı konuşmada lağvedilen yönetimi topa tuttu.
1: Mahkemenin mutlak butlan kararı sonrası CHP Genel Başkanlığı görevine dönen Kemal Kılıçdaroğlu, yaklaşık 2,5 yıl aradan sonra yeniden CHP Genel Merkezi'ne geldi. CHP Genel Başkanlık makamında kameralara görüntü veren Kılıçdaroğlu, daha sonra Genel Merkez önünde toplanan partililere açıklamalarda bulundu. Büyük tartışmalar ve gerilim sonrası koltuğuna dönen Kılıçdaroğlu, yaptığı açıklamada, "Milletimizi kışkırtarak bizlere hain damgası vurma çabaları nafiledir" ifadelerinde bulundu. Kılıçdaroğlu, partililere hitabında geçmişe atıfta bulunarak hatalar yaptığını ifade eden özür cümleleri de kurdu.
2: "Ruhunu satmış FETÖ terör örgütü ajanlarını zamanında fark edemediğim için sizlerden özür diliyorum. Biz vatan dedikçe, biz millet dedikçe kapalı kapılar ardında dış odaklardan medet uman, onlardan icazet ve yardım dileyen o gafilleri koynumda beslediğim için sizlerden özür diliyorum. Pavyon masalarında pazarlık konusu yapanların maskesini vaktinde indiremediğim için sizlerden özür diliyorum. Halkın belediyesinde rüşvete talana bulaşan o rüşvetli belediye başkanlarını bu partiden söküp atamadığım, onları tek tek ayıklayamadığım için sizlerden, örgütümden ve tarihi önünde hak deryasından özür diliyorum."
1: Konuşması sık sık lehine yapılan sloganlar ve önceki yönetime yuhalamalarla kesilen Kılıçdaroğlu, CHP'li belediyelerin rüşvet ve yolsuzluklarına da değindi.
2: "Size soruyorum değerli kardeşlerim, baba ocağında market poşetlerinin içinde haram paralar olur mu? Baba ocağında kutuların içinde rüşvet verilir mi? Baba ocağında FETÖ'cü hesapların talimatlarıyla kumpaslar kurulur mu?"
0: Adalet hizmetlerinde dijital dönüşüm kapsamında e-duruşma uygulamasının kapsamı genişletiliyor. Adalet Bakanı Akın Gürlek, sistemin ilk derece mahkemelerinin ardından bölge adliye mahkemelerinde de uygulanacağını açıkladı.
1: Adalet Bakanı Akın Gürlek, e-duruşma uygulamasına ilişkin yeni düzenlemeleri kamuoyuyla paylaştı. Açıklamada, Türkiye Yüzyılı vizyonu ve dijital dönüşüm hedefleri doğrultusunda adalet hizmetlerinde yeni adımlar atıldığı belirtildi. Mevcut olarak ilk derece mahkemelerinde kullanılan e-duruşma sisteminin bölge adliye mahkemelerinde de hayata geçirileceği duyuruldu. Yeni düzenlemeyle davacı, davalı, bilirkişi, tanık ve uzman gibi ilgili kişilerin e-duruşma yoluyla dinlenebilmesinin önü açılıyor. Ayrıca hakimlerin gerekli gördükleri durumlarda e-duruşma yöntemine resen karar verebilmelerine imkan sağlanacak. Bağımlılıkla Mücadele Yüksek Kurulu kararları kapsamında belirlenen hastanelerde yürütülen işlemler de e-duruşma sistemine dahil edilecek. Yetkililer bu adımla vatandaşların adalete erişiminin kolaylaştırılması ve yargılama süreçlerinin hızlandırılmasının hedeflendiğini belirtiyor. Açıklamada adalet hizmetlerinin daha hızlı, daha erişilebilir ve daha vatandaş odaklı hale getirilmesi yönündeki çalışmaların süreceği vurgulandı.
0: Sıradaki haberimiz hava durumu ile ilgili kıymetli izleyenler. Malumunuz hem bayramdan önce hem bayramda kısmen yer yer ülkenin bazı kesimlerinde yağışlar ve soğuk hava hakimdi. Bayram boyunca etkisini gösteren serin hava artık yerini mevsim sıcaklarına bırakıyor. Hava sıcaklıklarının ilerleyen günlerde de kademeli olarak artacağı tahmin ediliyor.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahminlerine göre Karadeniz üzerinden gelen serin ve yağışlı hava yerini tekrar bahara bırakacak. Türkiye genelinde etkisini gösteren yağışlar Karadeniz, Doğu Anadolu'nun doğusuyla Adana, Hatay ve Mersin kıyılarında görülecek. Rüzgarın Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda kuvvetli esmesi bekleniyor. Hava sıcaklıkları da kuzeybatı kesimlerde 2 ila 4 derece artacak. Sıcaklıklar önümüzdeki günlerde ise kademeli olarak yükselecek ve mevsim normallerinin üstüne çıkacak. İstanbul'da hafta sonu 23 derece olan hava sıcaklığı, pazartesi 28, salı 31 derecelere kadar çıkacak. Termometreler Ankara'da hafta sonu 22, pazartesi 24, salı 27, İzmir'de ise hafta sonu 30, pazartesi ve salı ise 32 dereceleri gösterecek.
0: Sıradaki haberimiz Muş'tan. Muş'ta sıra dışı bir olay yaşanıyor kıymetli izleyenler. Muş'un Hasköy ilçesine bağlı Bahçeli Evler mahallesinde yaşayan bir aile evlerinde sık sık görülen yılanlar nedeniyle büyük korku yaşıyor. Ayrıntıları haberimizde izleyelim.
1: Evlerini yılanlar basan aile büyük korku yaşıyor. Muş'un Hasköy ilçesine bağlı Bahçeli Evler mahallesinde yaşanan olay görenleri hayrete düşürüyor. Yılanlar zaman zaman tuvalet giderinden, zaman zamansa kapının açık kalması durumunda doğrudan evin içine giriyor. Uzun süredir yılanlarla mücadele ettiklerini belirten ev sakinleri, bazı günler evin içerisinden iki yılan çıkarıyor. Özellikle çocukların bulunduğu evde tedirginlik yaşadıklarını ifade eden aile, geceleri rahat uyuyamadıklarını dile getirdi.
3: 25 yıldır burada yaşıyoruz biz zaten. Daha önce de ara ara görüyorduk yılanları. Ama bu yıl çok fazla olmaya başladılar. Tuvalet giderlerinden çıkmaya başladılar. Yürüdüğümüz merdivenlerde çıkmaya başladılar. Biz onları tabii ki onlara zarar vermek istemiyoruz ama hani eve kadar giren bir yılanı da maalesef çıkartırken zorlanıyoruz.
1: Evin temel kısmındaki boşluklar ve çatlaklarda çok sayıda yılan görüldüğü, bazı yılanların yaklaşık 3 metre uzunluğunda olduğu belirtildi. Evin çevresinde ve duvar diplerinde sık sık ortaya çıkan yılanlar nedeniyle aile üyeleri dışarı çıkarken ve eve girerken dikkatli davranmak zorunda kalıyor.
3: Gerçekten artık çocukların da korkmaya başladığını hissedebiliyoruz, görebiliyoruz.
4: Yılanlar balkonlarda falan geziyor. Ama çok korkuyorum. Buralarda yılanlar var. Lütfen yardımcı olun, bu yılanları toplayın.
0: Dış gündemle devam ediyoruz kıymetli izleyenler. Dış gündemde İran meselesi var. ABD ile İran arasında devam eden müzakerelerde gerilim yeniden yükseldi. Washington'ın müzakere masasında baskı politikalarını sürdürdüğünü belirten Tahran yönetimi, ABD Başkanı Donald Trump'ı diplomasiye ihanet etmekle suçladı.
1: ABD ve İran arasında son haftalarda yoğunlaşan diplomatik temaslar sürerken taraflar arasındaki zaman zaman yaşanan gerilim krizi derinleştiriyor. Özellikle yaptırımların kaldırılması, Hürmüz Boğazı'ndaki gelişmeler ve nükleer program konusunda yaşanan anlaşmazlıklar müzakere sürecinin en zor başlıkları olarak öne çıkıyor. Tahran, müzakereler devam ederken Washington'un yeni şartlar öne sürmesinin sürece zarar verdiği görüşünde. İran, İslam İnkılabı rehberi Müşteba Hamane'in danışmanı ve eski devrim muhafızları ordusu komutanı Muhsin Rıza'yı sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada ABD Başkanı Donald Trump'ı hedef aldı. Rıza'yı, ABD'nin deniz ablukasını gündemde tutması ve müzakerelerde yeni talepler ortaya koymasının diplomatik çabaları zayıflattığını söyledi. İranlı yetkili, Trump'ın diplomasiye üçüncü kez ihanet ettiğini ifade ederek, Washington yönetiminin müzakerelerden çok baskı politikalarına öncelik verdiğini aktardı. Son dönemde ABD ile İran arasında olası bir anlaşmaya dair iddialar gündeme gelse de Tahran yönetimi somut güvenceler olmadan herhangi bir adım atmaya sıcak bakmıyor. İran cephesine göre müzakerelerin ilerlemesi için öncelikle ekonomik baskıların azaltılması ve karşılıklı güvenin tesis edilmesi gerekiyor. Müzakereler gerilime rağmen devam ederken, diğer taraftan İran çeşitli bölgeleri düşman birliklerine ait insansız hava aracı saldırılarına da maruz kalıyor. İran'ın yarı resmi Tasnim haber ajansı, Hürmüz Boğazı'na hakim stratejik bir bölge olan Keşm Adası yakınlarında düşman güçlere ait bir insansız hava aracının düşürüldüğünü duyurdu. Açıklamada, düşman Amerikan Siyonist insansız hava aracının hava savunma birimleri tarafından tespit edildikten sonra başarılı bir şekilde imha edildiği aktarıldı. düşürülen insansız hava aracının enkazına ait olduğu belirtilen görüntüler yayınlanırken, ABD ordusundan konuyla ilgili bir açıklama henüz yapılmadı.
0: ABD ile İran arasında gündemde olan olası geçici anlaşma Siyonist rejimde endişelere neden oldu. Washington ile Tel Aviv arasında İran politikası üzerinden görüş ayrılıklarının derinleştiği iddia edildi.
1: ABD ve İran arasında süren müzakereler Siyonist rejim cephesinde yeni tartışmaları beraberinde getirdi. ABD basınında yer alan haberlere göre Siyonist rejim yetkilileri Washington yönetiminin Tahran'la olası bir geçici anlaşmaya yaklaşmasından rahatsızlık duyuyor. İddialara göre Tel Aviv yönetimi olası anlaşmanın İran'ın nükleer kapasitesini tam olarak ortadan kaldırmayacağı görüşünü savunuyor. Bazı yetkililer anlaşmanın yalnızca genel taahhütlerden oluşması halinde İran'ın elindeki stratejik kapasiteyi koruyabileceğini öne sürüyor. Haberlerde Siyonist rejim başbakanı Benjamin Netanyahu'nun İran üzerindeki ekonomik ve stratejik baskının sürdürülmesi gerektiğini savunduğu aktarıldı. Öte yandan olası bir anlaşmanın İran'a yönelik ekonomik yaptırımların hafifletilmesinin önünü açabileceği değerlendiriliyor. ABD basınına konuşan bazı kaynaklar, Washington'un müzakere sürecinde Tel Aviv'in görüşlerini yeterince dikkate almadığını iddia etti. CNN'e konuşan başka bir Siyonist rejim kaynağı ise durumu daha sert bir ifadeyle özetleyerek "Trump bizi otobüsün altına atıyor" dedi. Değerlendirmelerde Siyonist rejimin en büyük kaygılarının İran'ın uranyum stokları, balistik füze programı ve bölgesel etki alanı olduğu belirtildi. Uzmanlar İran dosyasında nihai kararların Washington tarafından verileceği ve sürecin bölgesel dengeleri doğrudan etkileyebileceği görüşünü dile getiriyor.
0: Gündemde yine Birleşik Arap Emirlikleri'nin ihaneti var. İhaneti bu kez ABD basını yazdı. Wall Street Journal'a göre Birleşik Arap Emirlikleri savaşın ilk günlerinden itibaren İran'a onlarca hava saldırısı düzenledi.
1: ABD merkezli The Wall Street Journal tarafından yayınlanan yeni bir habere göre, Birleşik Arap Emirlikleri İran'la yaşanan son çatışma sürecinde daha önce bilinenden çok daha kapsamlı bir askeri rol üstlendi. Haberde Birleşik Arap Emirlikleri'nin ABD ve işgal rejimiyle koordinasyon içinde İran'a yönelik onlarca hava saldırısı düzenlediği ve bu durumun Körfez ülkeleri arasında Tahran'a karşı izlenecek politika konusunda görüş ayrılıklarını gün yüzüne çıkardığı belirtildi. Wall Street Journal'ın aktardığına göre Birleşik Arap Emirlikleri'nin yaptığı saldırılar savaşın ilk günlerinde başladı ve ateşkes ilan edilmesinden sonra da devam etti. Saldırıların Hürmüz Boğazı'nda bulunan Keşim ve Ebu Musa Adaları, Bender Abbas, Lavan Adası Rafinerisi ve Asaluye Petrokimya Kompleksi gibi İran'ın stratejik askeri ve enerji altyapılarını hedef aldığı öne sürüldü. Wall Street Journal, Birleşik Arap Emirlikleri saldırılarının Washington ve Tel Aviv'le koordineli şekilde yürütüldüğünü, ABD ve işgal rejiminin operasyonlara istihbarat desteği sağladığını yazdı. Haberde ayrıca çatışmaların Körfez liderleri arasındaki ilişkileri de etkilediği öne sürüldü. Körfezli yetkililere dayandırılan iddiaya göre, Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Muhammed bin Zayed El Nahyan, Suudi Veliaht Prensi Muhammed bin Salman'ın İran'a yönelik koordineli askeri operasyonlara katılmama kararından rahatsızlık duydu. Wall Street Journal bu durumun Abu Dhabi ile Riyad arasında İran politikasına ilişkin farklı yaklaşımları daha görünür hale getirdiğini belirtti.
0: Rusya Güvenlik Konseyi Başkanı Yardımcısı Dmitri Medvedev, Avrupa ülkelerinde insansız hava aracı olaylarının devam edeceğini söyledi. Medvedev, Avrupalılara huzur içinde uyuyamayacaksınız tehdidinde bulundu.
1: Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitri Medvedev, Avrupa ülkelerini insansız hava araçlarının sınırlarını aşmaya devam edeceği konusunda uyardı. Medvedev, Avrupa halklarının artık huzur içinde uyuyamayacağını söyledi. Medvedev'in açıklamaları, NATO'nun Romanya'da bir apartmana Rusya'ya ait olduğu öne sürülen bir insansız hava aracının düşmesinin ardından Moskova'yı sorumsuz davranmakla suçlaması ve ittifak topraklarının her karışını savunacağını açıklamasının ardından geldi. Romanya, Ukrayna'ya yönelik saldırılar sırasında bir Rus insansız hava aracının ülke topraklarına düştüğünü duyurmuştu. Medvedev ise olayda kullanılan insansız hava aracının hangi ülkeye ait olduğunun henüz kesinleşmediğini söyledi. Buna rağmen Avrupa liderlerini sert sözlerle eleştiren Medvedev, Avrupa ülkelerinin fiilen Rusya'ya karşı yürütülen savaşın parçası olduğunu vurguladı. Hazırlıklı olsunlar. Bu tür olaylar yaşanmaya devam edecek. Bir savaş sürüyor. Savaşa taraf olan ülkelerin nüfusu gibi Avrupa Birliği ülkelerinin vatandaşları da artık huzur içinde uyuyamayacak. Rus yetkili, özellikle Ukrayna için insansız hava araçları üretilen bölgelerde benzer olayların yaşanmasının daha olası olduğunu söyledi.
0: ABD Dışişleri Bakanı Rubio, ABD'nin Ankara Büyükelçisi Tom Barrack'ın Suriye Özel Temsilciliği görevinin sona erdiğini ancak Trump yönetimi adına Suriye ve Irak dosyalarında öncü rol oynamayı sürdüreceğini açıkladı.
1: ABD'nin Ankara Büyükelçisi Tom Barrack'ın görev tanımında değişikliğe gidildi. ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Barrack'ın Suriye Özel Temsilciliği görevinin resmen sona erdiğini, ancak Trump yönetimi adına Suriye ve Irak politikalarında öncü rol oynamaya devam edeceğini duyurdu. ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamaya göre, Mayıs 2025'ten bu yana ABD'nin Suriye Özel Temsilciliği görevini yürüten Barrack, bu unvanına veda etti. Ancak bu durum bir tasfiye değil, aksine yetki alanının fiilen genişlemesi anlamına geliyor. Rubio, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Barrack'ın Suriye özel temsilcisi olarak paha biçilmez bir rol oynadığını belirtti. ABD Dışişleri Bakanı, bu görev sona ermiş olsa da Trump yönetimi adına hem Suriye hem de Irak'ta öncü rol oynamaya devam edecek dedi. Rubio, Barrack'ın uzmanlığı, ilişkileri ve Amerika First gündemine dair anlayışının ABD adına sonuç üretmeyi sürdüreceğini ifade etti. Rubio'nun açıklamasıyla birlikte Barrack'ın yalnızca Suriye değil, Irak dosyasında da aktif rol üstleneceği netleşti. ABD basınında ve bölge kaynaklarında Trump yönetiminin Suriye ve Irak dosyalarında Barrack'ın etkisini artırdığı değerlendirmeleri yer aldı. Barrack, Mayıs 2025'te ABD'nin Suriye özel temsilcisi görevini üstlenmişti.
0: Fransa, Sumut filosu aktivistlerine yönelik kötü muameleyi yargıya taşıdı. Fransa Dışişleri Bakanı, Gazze'ye insani yardım ulaştırmak amacıyla yola çıkan Sumut filosunda yer alan Fransız aktivistlerin maruz kaldığı kötü muamelenin Fransız yargısına taşındığını açıkladı. Dosyada cinsel şiddet, işkence ve kötü muamelenin yer aldığı bildirildi.
1: Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noël Barrot, Gazze'ye yönelik ablukayı kırmak amacıyla yola çıkan Sumut filosunda bulunan Fransa vatandaşlarının gözaltı sürecinde maruz kaldığı kötü muameleyi Fransız yargısına sevk ettiğini açıkladı. Barrot, yaptığı açıklamada Türkiye'de görev yapan Fransa Başkonsolosu tarafından hazırlanan raporda Fransız aktivistlere yönelik cinsel şiddet, soğuğa maruz bırakma, darp ve sürekli hakaret vakalarının belgelendiğini söyledi. Fransız bakan, söz konusu fiillerin ağır suç kapsamına girebileceğini belirterek dosyanın savcılığa iletildiğini ifade etti. Sumut filosu organizatörleri ise Gazze'ye insani yardım ulaştırmaya çalışan aktivistlerin gözaltı sırasında çeşitli kötü muamelelerle karşı karşıya kaldığını, bazı katılımcıların yaralanmaları nedeniyle hastanelerde tedavi altına alındığını açıkladı. Aktivistlerin avukatları, müvekkillerinin maruz kaldığı uygulamalar nedeniyle ayrıca bağımsız bir suç duyurusunda bulunacaklarını duyurdu. Avukatlar, yaşananların aşağılayıcı muamele, işkence ve çeşitli hak ihlallerini içerdiğini belirtti. Fransız hukukçular, Fransa hükümetinin konuya ilişkin toplantı çağrısını da reddederek, Paris yönetiminin Gazze'ye yönelik saldırıların başlangıcından bu yana Siyonist rejime verdiği desteğin unutulmayacağını ifade etti.
0: Küresel belirsizlikler ve jeopolitik riskler nedeniyle merkez bankalarının altın talebi artıyor. Dünya Altın Konseyi verilerine göre 2026'nın ilk çeyreğinde 240 ton net altın alımı yapıldı. ABD altın rezervinde ilk sırada yer alırken Polonya, Çin ve Hindistan son dönemin dikkat çeken alıcı ülkeleri arasında yer alıyor.
1: Küresel ekonomide artan jeopolitik gerilimler, savaşlar ve finansal belirsizlikler merkez bankalarının altına yönelimini hızlandırdı. Güvenli liman olarak görülen altın, son dönemde yalnızca ekonomik bir yatırım aracı değil, aynı zamanda dolar merkezli finansal sisteme karşı stratejik rezerv unsuru olarak öne çıkıyor. Dünya...
5: Allahu Ekber, Allahu Ekber.
6: Diyarbakır ilimiz için akşam namazı vakti.
1: Altın Konseyi verilerine göre, İlk 10 ülkenin dünya genelindeki resmi altın rezervlerinin yaklaşık %70'ini elinde bulundurduğu ifade edildi. Uzmanlar, Batı ülkeleriyle gelişmekte olan ekonomiler arasında dikkat çekici rezerv farkı bulunduğunu belirtiyor. ABD ve Avrupa ülkelerinin rezervlerinin önemli bölümünü altın oluştururken, Çin ve Japonya gibi ülkelerde bu oranın daha düşük seviyelerde kaldığı kaydediliyor. Özellikle 2022 sonrası dönemde merkez bankalarının altın alımlarında ciddi artış yaşandığına dikkat çekiliyor. Rusya-Ukrayna savaşı sonrası bazı ülkelerin rezervlerinin dondurulması, birçok ülkeyi döviz yerine altına yönelten temel nedenlerden biri olarak değerlendiriliyor. Uzmanlara göre merkez bankalarının artan altın talebi, küresel finans sisteminde ekonomik ve jeopolitik dengelerin yeniden şekillendiğinin önemli göstergelerinden biri olarak değerlendiriliyor.
0: Afganistan'dan feci bir kazayla devam ediyoruz. Afganistan'ın doğusunda Pakistan'dan dönen mültecileri taşıyan bir kamyonun devrilmesi sonucu 22 kişi hayatını kaybetti. 36 kişi yaralandı. Hayatını kaybedenler arasında çocuklar ve kadınların da bulunduğu bildirildi.
1: Afganistan'ın Lahman vilayetinde meydana gelen trafik kazası ülkeyi yasa boğdu. Başkent Kabil ile Nangarhar arasındaki ana karayolunda seyreden mültecileri taşıyan kamyon, kontrolden çıkarak yol kenarındaki hendeğe devrildi. İlk belirlemelere göre kazanın, sürücünün direksiyon başında uyuyakalması nedeniyle meydana geldiği değerlendiriliyor. Kazada aralarında 10 çocuk ve 5 kadının da bulunduğu 22 kişi hayatını kaybetti. Olayda yaralanan 36 kişi ise sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yetkililer, araçta bulunanların büyük bölümünün son dönemde Pakistan'dan Afganistan'a geri dönen mültecilerden oluştuğunu açıkladı. Afganistan'da altyapı eksiklikleri, aşırı yüklü araçlar ve uzun yolculuklar nedeniyle trafik kazaları sıkça yaşanıyor. Yetkililer kazaya ilişkin inceleme başlatırken yaralıların tedavilerinin devam ettiği bildirildi.
0: Dünya Sağlık Örgütü 31 Mayıs Dünya Tütünsüzlük Günü kapsamında yayımladığı küresel raporda tütün kullanımının her yıl 7 milyondan fazla insanın hayatına mal olduğunu açıkladı. Raporda dünya genelinde 13-15 yaş aralığındaki en az 40 milyon çocuğun tütün ürünü kullandığı belirtilirken hükümetlere yeni nesil elektronik sigara ve nikotin poşeti tehdidine karşı koruma çağrısı yapıldı.
1: Dünya Sağlık Örgütü, tütün ve nikotin endüstrisinin küresel halk sağlığına yönelik oluşturduğu tehdidi gözler önüne seren yeni raporunu kamuoyuyla paylaştı. 31 Mayıs, Dünya Tütünsüzlük Günü vesilesiyle yayımlanan belgede, önlenebilir ölüm nedenlerinin başında gelen tütün ve nikotin türevlerini kullanan kişi sayısının dünya genelinde 1 milyarı aştığı bildirildi. Raporda tütün endüstrisinin pazarlama ve ürün geliştirme stratejilerini doğrudan çocuklarla ergenlik çağındaki gençler üzerine kurduğu tespiti yapıldı. Raporda tehlikenin boyutları şu çarpıcı verilerle aktarıldı. Dünya genelinde 13 ile 15 yaş grubundaki en az 40 milyon çocuk aktif olarak tütün ve nikotin ürünleri tüketiyor. Endüstri, aromalar, dijital tasarımlar ve kolay taşınabilir aparatlarla ürünleri ergenler için daha çekici, kullanımı kolay ve bırakılması imkansız hale getirmeyi amaçlayan kasıtlı stratejiler yürütüyor. Nikotin, beyin gelişimi henüz tamamlanmamış olan çocuk, ergen ve genç yetişkin yaş grubunda kalıcı nörolojik hasarlara ve çok güçlü bağımlılıklara yol açıyor. Son yıllarda piyasaya sürülen ve hızla yayılan nikotin poşetleri raporda özel bir başlık altında incelendi. Bu ürünlerin...
7: kimin yanlış ve kötü giden bir şeylere itirazı varsa.
8: Çağrı FM.
7: Kim kaygı ve umut taşıyorsa insana dair.
8: Çağrı FM.
7: Kimin yüreğinin bir yerlerinde adalete ve merhamete dair kıpırtılar varsa hala.
8: Çağrı FM.
7: Sesimiz bir buluşma yeri olsun onlara.
8: Çağrı FM. Gönüllere akan ses.

0: Boykota çağrı. Boykota çağrı. Siyonist vahşi İsrail'in mazlum Filistin halkının üzerine yağdırdığı cephaneye lütfen katkıda bulunmayalım. Cephane bizden olmasın. Cephane bizden olmasın. Gelin İsrail, ABD ve destekçilerinin mallarını boykot edelim. İsrail ve ABD mallarını tüketen her kişi İsrail soykırımını desteklediğini ve Filistin'e bir kurşun attığını unutmasın. Kalbi çarpan her insanı boykota katılmaya davet ediyoruz. İsrail, ABD ve destekçilerinin cephanesi bizden olmasın. Unutmayalım, zalime yapılan yardım, mazluma yapılan haksızlıktır. Unutmayalım, zalime yapılan yardım, mazluma yapılan haksızlıktır.
1: Şimdi reklamlar.
2: Akyüzler sürücü kurslarından duyurulur. 4. şubemiz Akyüzler İş Makineleri ve Operatörlük Kursu hizmetinizde. Tüm ehliyet sınıflarında iş makineleri ehliyetinde dev kampanya. SRC'de Çağrı FM dinleyicilerine özel net 6000 TL indirim. Kurslarımızda SRC iş makineleri psikoteknik kayıtlarında bizden fiyat ve bilgi almadan karar vermeyiniz. Türkiye'de 3 bayan hocayla direksiyon dersi veren tek kurs. Diyarbakır Direksiyon Sınavı'nda en yüksek başarı oranı Akyüzler Sürücü Kursu'nda. Bu sektörde rakipsiz değil ama birinciyiz. Adres Merkez Şube Tema Park Karşısı 0542 234 7021. VIP Şube Winstown AVM civarı Kayapınar. Diğer elit pastaneleri tatlı mutluluğunu sofralarınıza taşıyor. Cevizli baklava ve şekerpare 180, cevizli sarma ve cevizli kadayıf 250, cevizli soğuk baklava 400, fıstıklı soğuk baklava, fıstıklı baklava ve fıstıklı kadayıf 500. Yaş ve kuru pasta çeşitleriyle kaliteyi az paraya satan tatlı diyarı diğer elit pastaneleri Merkez Musa Anter Caddesi, Şube Ahmet Kaya Caddesi üzeri Demet Evler Camii aşağısı Diyarbakır. Telefon 0412 252 1696 0412 503 1721.
3: Açıldı, açıldı! Olimpik yüzme havuzu, eğlenceli su kaydırakları, ferah piknik alanları ve eşsiz lezzetleriyle bu yazın adresi yine Yeşilçınar. Dev kadromuz ve yenilenen konseptimizle sizleri ve ailenizi unutulmaz bir yaz eğlencesine davet ediyoruz. Bu yazın keyfi Yeşilçınar'da. Telefon 0552 748 26 21.
4: Çekirdekten yetişme profesyonel ustalarımızla her türlü marka araçlarınızın motor, şanzıman ve tüm arıza, bakım ve onarımlarını servisimizde en kaliteli ve makul fiyatlarla sunmaktayız. Işık Otomotiv. Işık Otomotiv Tamir, Bakım ve Onarım Servisi. Talaytepe Mahallesi Bir Tanem Sanayi Sitesi girişi, ilk sol D blok numara 52, Kayapınar, Diyarbakır. Telefon 0530 963 5082. 0536 614 6528 Işık Otomotiv.
2: Ayrıca Işık Oto 7/24 oto kurtarıcı hizmeti vermektedir.
5: Bilen Kavurmacım, geniş, ferah ve nezih mekanla açık alan bahçemiz ve üst katta 130 kişilik toplantı ve seminer salonumuzla sizleri Bilen Kavurmacım'ın zengin ve lezzet sofrasına davet ediyoruz. Köy kavurmasının kuzu kemikli ve dana kemiksiz kavurması yanı sıra nefis çorba ve sulu yemek çeşitleriyle indirimli yemek çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Mekanımız 7/24 saat açıktır. Bilen Kavurmacım, Luna Park arkası Stat yolu üzeri Kayapınar, Diyarbakır. Telefon 0412 503 0521. 0546 503 0521.
6: Işıtının adresi Zümra Gold VIP mağazasıyla sizlerle. Yeni özel konseptiyle Sakarya Caddesi'nden Hal Kavşağı'na taşındık. Geniş, ferah ve konforlu alışveriş alanımızla sizi bekliyoruz. Ayrıca çocuklar için hazırladığımız özel oyun alanımız sayesinde siz alışveriş yaparken çocuklarınız keyifle vakit geçirebilir. Altın, pırlanta ve özel tasarım koleksiyonlarımızla hem şıklığı hem de güveni bir arada sunuyoruz. Zümra Gold VIP. Işıltının en konforlu hali Hal Kavşağı'nda. Telefon 0531 665 37 47 0539 772 16 86.
4: Teveccühünüzle büyümeye devam eden İnzar Turizm Hac ve Umre Organizasyonu, tecrübeli kadrolarıyla Allah-u Teala'nın misafirlerine hizmet etmeye devam ediyor. Her ilden ücretsiz ara bağlantıyla direkt uçak hizmeti sunuyoruz. Sizleri de kutsal toprakların manevi atmosferini yaşamaya davet ediyoruz. İnzar Turizm'le, sevdiklerinizle en sevgiliye kısa sürede ulaşın.
2: Olgunlar Aktar Baharat ve Bitkisel Ürünler Merkezi. Hayatınıza, sağlığınıza, damağınıza gelen doğal ürünlerin adresi Olgunlar Aktar. Şekerlemeden kuru kahveye, bakliyattan kurutulmuşluklara, leziz lokum ve kuru yemişlere, bitkisel kozmetikten şifalı bitkilere kadar arayıp bulabileceğiniz ürünlerin adresi Olgunlar Aktar. Şube 1 Huzur Evleri Sıtkı Güral Caddesi, Eski Huzur Düğün Salonu karşısı. Telefon 0555 754 1945 0534 488 66 çift 0. Doğruluk ve güvenin adresi Elmacı Kuyumculuk. Göz alıcı altın, takı ve ışıltı saçan mücevherler için bize uğrayın. Elmacı Kuyumculuk, bütün siparişlerinizle mutlu ve önemli günlerinizde yanınızdayız. Elmacı Kuyumculuk, Sakarya Caddesi'nde. Telefon 0412 236 36 çift 0. 0533 613 3134.
1: Tatlar bir harika. Nefis kızartılmış halka ve tulumba tatlılarını ustasında tatmak ister misiniz? Arkadaş Tatlı ve Dondurma sizlere leziz tatlı anlar için hizmet sunuyor. Ayrıca Arkadaş Tatlı ve Dondurma'da her türlü tatlı siparişi alınır. Arkadaş Tatlı ve Dondurma, Cemiloğlu Caddesi Kahve Önü Durağı Bağlar. Telefon 0530 691 5215.
2: Kazancı yüksek, altın değerinde güven adresiniz Nida Gold. En iyi fiyat ve kaliteli ürün garantisiyle tanışma vakti. Nida Gold. Şık, göz alıcı tasarımlarla, seçkin markalar ve farklı ürün çeşitleriyle özel günlerde, özel anlarda, hediyeleriniz ve yatırımlarınızla güven adresiniz Nida Gold. Altın mücevheratta kalitesiyle sağlam ve güvenilir liman Nida Gold, Sakarya Caddesi'nde. Telefon 0543 453 7225. Kalitesiyle birbirinden lezzetli tatlılarımızla fabrikadan halka. Cevizli baklava ve cevizli kadayıf 250, cevizli soğuk baklava ve fıstıklı baklava 400, fıstıklı diğer çeşitler 550, fıstıklı soğuk baklava, Hasanpaşa ve Hışır 600 TL. En uygun fiyatlara enfes tatlılar Şehri Diyar Kadayıf Baklava'da. Merkez adres Ahmedi Hani Caddesi, Sözer Yapı Sitesi numara 3 Gaziler. Şube Göletti Park Yanı, Orhan Doğan Caddesi, Enç Yapı Sitesi numara 1. Şube 2 Kayapınar Belediyesi karşısı. Telefon 0542 145 2121. Şehri Diyar Kadayıf Baklava. Hayatınızın değerli anlarına tanıklık eden güvenilir liman Aksam Gold Mücevherat. En mutlu anlarınızda bize geldiniz. Aradığımı buldum dediniz. İçinizdeki mutluluk sevinci bize de yansıdı. Tüm ihtişamıyla hayatınıza değer katan ışıltılı tanığın eşsiz mücevherleri. Takı, altın ve mücevheratın tüm seçenekleriyle en özel ve mutlu günlerinizde. Aksam Gold Mücevherat. 0546 189 7746. Dicle Kent Medya Kavşağı'nda.
7: Reklamları dinlediniz.
8: Çağrı efendim.

0: Bir dakikalık fetva.
1: Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam şöyle buyurmuştur. Namazda saflarınızı düzeltin. Çünkü safların düzenli olması namazın güzelliğindendir. Mezhep mensubu fakihler namazda saf düzeninin sünnet olduğu görüşündedirler. Buna göre mescitte kılınan namazlarda İmam ve cemaat arasında irtibat kopmadıkça imamın hareketlerini görme ve sesini duymama gibi mesafenin fazla olması namazı geçersiz kılmaz. Zahiri İbni Hazm ise namazda saf düzeninin vacip olduğu görüşündedir. Ona göre safların arasında mesafenin olması veya saflardaki dağınıklık namazı geçersiz kılar. Sahih olan görüş, cumhurun görüşü olsa da namazda saf düzeninin sünnet olması bu düzene dikkat edilmeyeceği anlamına gelmez. Zikredilen hadiste ifade edildiği üzere safların düzenli olması namazın kemali ve güzelliğinin gereğidir.
2: Hayat çok karışık, yapılan çağrılar anlamsız geliyorsa
3: bu çağrıya kulak verin.
2: Çağrı efendim.

0: Bize sadece radyolarınızı değil, gönül kapılarınızı da açın. Çünkü biz gönüllerinize talibiz.
1: Çağrı Efendim.

0: Şimdi reklamlar.
1: Akyüzler sürücü kurslarından duyurulur. 4. şubemiz Akyüzler İş Makineleri ve Operatörlük Kursu hizmetinizde. Tüm ehliyet sınıflarında iş makineleri ehliyetinde dev kampanya. SRC'de Çağrı FM dinleyicilerine özel net 6000 TL indirim. Kurslarımızda SRC, iş makineleri, psikoteknik kayıtlarında bizden fiyat ve bilgi almadan karar vermeyiniz. Türkiye'de 3 bayan hocayla direksiyon dersi veren tek kurs. Diyarbakır Direksiyon Sınavı'nda en yüksek başarı oranı Akyüzler Sürücü Kursu'nda. Bu sektörde rakipsiz değil ama birinciyiz. Adres Merkez Şube Tema Park Karşısı 0542 234 7021. VIP Şube Winstown AVM civarı Kayapınar. Diğer elit pastaneleri tatlı mutluluğunu sofralarınıza taşıyor. Cevizli baklava ve şekerpare 180, cevizli sarma ve cevizli kadayıf 250, cevizli soğuk baklava 400, fıstıklı soğuk baklava, fıstıklı baklava ve fıstıklı kadayıf 500. Yaş ve kuru pasta çeşitleriyle kaliteyi az paraya satan tatlı diyarı diğer elit pastaneleri Merkez Musa Anter Caddesi, Şube Ahmet Kaya Caddesi üzeri Demet Evler Camii aşağısı Diyarbakır. Telefon 0412 252 1696 0412 503 1721.
2: Açıldı. Olimpik yüzme havuzu, eğlenceli su kaydırakları, ferah piknik alanları ve eşsiz lezzetleriyle bu yazın adresi yine Yeşilçınar. Dev kadromuz ve yenilenen konseptimizle sizleri ve ailenizi unutulmaz bir yaz eğlencesine davet ediyoruz. Bu yazın keyfi Yeşilçınar'da. Telefon 0552 748 26 21.
3: Çekirdekten yetişme profesyonel ustalarımızla her türlü marka araçlarınızın motor, şanzıman ve tüm arıza, bakım ve onarımlarını servisimizde en kaliteli ve makul fiyatlarla sunmaktayız. Işık Otomotiv. Işık Otomotiv Tamir, Bakım ve Onarım Servisi. Talaytepe Mahallesi Bir Tanem Sanayi Sitesi girişi, ilk sol D blok numara 52, Kayapınar, Diyarbakır. Telefon 0530 963 50 82 0536 614 65 28 Işık Otomotiv.
1: Ayrıca Işık Oto 7/24 oto kurtarıcı hizmeti vermektedir.
4: Bilen Kavurmacım, geniş, ferah ve nezih mekanla açık alan bahçemiz ve üst katta 130 kişilik toplantı ve seminer salonumuzla sizleri Bilen Kavurmacım'ın zengin ve lezzet sofrasına davet ediyoruz. Köy kavurmasının kuzu kemikli ve dana kemiksiz kavurması yanı sıra nefis çorba ve sulu yemek çeşitleriyle indirimli yemek çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Mekanımız 7/24 saat açıktır. Bilen Kavurmacım, Luna Park arkası stat yolu üzeri Kayapınar, Diyarbakır. Telefon 0412 503 0521 0546 503 0521.
2: Işıtının adresi Zümra Gold VIP mağazasıyla sizlerle. Yeni özel konseptiyle Sakarya Caddesi'nden Hal Kavşağı'na taşındık. Geniş, ferah ve konforlu alışveriş alanımızla sizi bekliyoruz. Ayrıca çocuklar için hazırladığımız özel oyun alanımız sayesinde siz alışveriş yaparken çocuklarınız keyifle vakit geçirebilir. Altın, pırlanta ve özel tasarım koleksiyonlarımızla hem şıklığı hem de güveni bir arada sunuyoruz. Zümra Gold VIP. Işıltının en konforlu hali Hal Kavşağı'nda. Telefon 0531 665 37 47 0539 772 16 86.
3: Teveccühünüzle büyümeye devam eden İnzar Turizm Hac ve Umre Organizasyonu, tecrübeli kadrolarıyla Allah-u Teala'nın misafirlerine hizmet etmeye devam ediyor. Her ilden ücretsiz ara bağlantıyla direkt uçak hizmeti sunuyoruz. Sizleri de kutsal toprakların manevi atmosferini yaşamaya davet ediyoruz. İnzar Turizm'le, sevdiklerinizle en sevgiliye kısa sürede ulaşın.
1: Olgunlar Aktar Baharat ve Bitkisel Ürünler Merkezi. Hayatınıza, sağlığınıza, damağınıza gelen doğal ürünlerin adresi Olgunlar Aktar. Şekerlemeden kuru kahveye, bakliyattan kurutulmuşluklara, leziz lokum ve kuru yemişlere, bitkisel kozmetikten şifalı bitkilere kadar arayıp bulabileceğiniz ürünlerin adresi Olgunlar Aktar. Şube 1 Huzur Evleri Sıtkı Güral Caddesi, Eski Huzur Düğün Salonu karşısı. Telefon 0555 754 1945 0534 488 66 çift 0. Doğruluk ve güvenin adresi Elmacı Kuyumculuk. Göz alıcı altın, takı ve ışıltı saçan mücevherler için bize uğrayın. Elmacı Kuyumculuk, bütün siparişlerinizle mutlu ve önemli günlerinizde yanınızdayız. Elmacı Kuyumculuk, Sakarya Caddesi'nde. Telefon 0412 236 36 çift 0. 0533 613 31 34.
0: Tatlar bir harika. Nefis kızartılmış halka ve tulumba tatlılarını ustasında tatmak ister misiniz? Arkadaş Tatlı ve Dondurma sizlere leziz tatlı anlar için hizmet sunuyor. Ayrıca Arkadaş Tatlı ve Dondurma'da her türlü tatlı siparişi alınır. Arkadaş Tatlı ve Dondurma, Cemiloğlu Caddesi Kahve Önü Durağı Bağlar. Telefon 0530 691 52 15.
1: Kazancı yüksek, altın değerinde güven adresiniz Nida Gold. En iyi fiyat ve kaliteli ürün garantisiyle tanışma vakti. Nida Gold. Şık, göz alıcı tasarımlarla, seçkin markalar ve farklı ürün çeşitleriyle özel günlerde, özel anlarda, hediyeleriniz ve yatırımlarınızla güven adresiniz Nida Gold. Altın mücevheratta kalitesiyle sağlam ve güvenilir liman Nida Gold, Sakarya Caddesi'nde. Telefon 0543 453 7225. Kalitesiyle birbirinden lezzetli tatlılarımızla fabrikadan halka. Cevizli baklava ve cevizli kadayıf 250, cevizli soğuk baklava ve fıstıklı baklava 400, fıstıklı diğer çeşitler 550, fıstıklı soğuk baklava, Hasanpaşa ve Hışır 600 TL. En uygun fiyatlara enfes tatlılar Şehri Diyar Kadayıf Baklava'da. Merkez adres Ahmedi Hani Caddesi, Sözer Yapı Sitesi numara 3 Gaziler. Şube Göletti Park yanı Orhan Doğan Caddesi, Enç Yapı Sitesi numara 1. Şube 2 Kayapınar Belediyesi karşısı. Telefon 0542 145 21 21. Şehri Diyar Kadayıf Baklava. Hayatınızın değerli anlarına tanıklık eden güvenilir liman Aksam Gold Mücevherat. En mutlu anlarınızda bize geldiniz. Aradığımı buldum dediniz. İçinizdeki mutluluk sevinci bize de yansıdı. Tüm ihtişamıyla hayatınıza değer katan ışıltılı tanığın eşsiz mücevherleri. Takı, altın ve mücevheratın tüm seçenekleriyle en özel ve mutlu günlerinizde. Aksam Gold Mücevherat. 0546 189 77 46. Dicle Kent Medya Kavşağı'nda.
5: Reklamları dinlediniz.
6: Çağrı Efendim.

0: Abdurrahman el-Evzai demiştir ki, malın helali de biter, haramı da biter. Ama bu yüzden kazanılan sevap ve günah ebediyen kalır.
1: Bu çağrıya kulak verin. Çağrı efem.

Büyük İslam alimi Hatem-i Esam şöyle demiştir: "Hiçbir sabah yoktur ki o gün şeytan bana gelip ne yiyeceksin, ne giyeceksin, nerede oturacaksın demesin. Her seferinde ben de ona şu cevabı veririm: ölüm yiyeceğim, kefen giyeceğim, kabirde oturacağım."

0: Gönüllere akan ses, Çağrı FM, tam 99.
1: An İbni Ömer radıyallahu anhuma, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان.
2: İbni Ömer radıyallahu anhuma'dan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: İslam 5 temel üzerine kurulmuştur. Allah'tan başka ilah olmadığına ve Muhammed'in Allah'ın Resulü olduğuna şahitlik etmek, namazı dosdoğru kılmak, zekatı hakkıyla vermek, Allah'ın evi Kabe'yi hac etmek ve Ramazan orucunu tutmak.

0: Gönülleri ısıtan Çağrı FM'i dinliyorsunuz.
1: Şimdi reklamlar.
2: Akyüzler Sigorta sunar.
3: Selamun aleyküm Emin abi.
2: Aleyküm selam Naif abi.
3: Emin abi, araç sigortamın süresi bitmek üzere. Bildiğin güvenilir bir sigortacı var mı?
2: Olmaz olur mu?
3: Yeğenimin yeri Akyüzler Sigorta var. Ruhsatı çek gönder. Teklifin cebine gelsin. Fiyatlar nasıl? Bünyesinde bulunan 20 sigorta şirketiyle ondan daha uygununu bulamazsın. DASK ve tamamlayıcı sağlık sigortası da yaptırabilir miyiz?
2: Tabii ki. En uygun taksit imkanıyla sigortacılık adına tüm işlemleri yaptırabilirsiniz.
3: Akyüzler Sigorta olarak size özel fiyatlar için bizden fiyat almadan karar vermeyin. İrtibat adresi Luna Park arkası Tema Parkı karşısı Akyüzler Sürücü Kursu 6 Kayapınar Diyarbakır 0540 234 2021.
4: Diğer elit pastaneleri tatlı mutluluğunu sofralarınıza taşıyor. Cevizli baklava ve şekerpare 180, cevizli sarma ve cevizli kadayıf 250, cevizli soğuk baklava 400, fıstıklı soğuk baklava, fıstıklı baklava ve fıstıklı kadayıf 500. Yaş ve kuru pasta çeşitleriyle kaliteyi az paraya satan tatlı diyarı Diğer Elit Pastaneleri Merkez Musa Anter Caddesi, Şube Ahmet Kaya Caddesi üzeri Demet Evler Camii aşağısı Diyarbakır. Telefon 0412 252 1696 0412 503 1721.
5: Kalitenin adı, lezzetin tadı Yenişehir Kuruyemiş. Harika bir tat, muhabbeti getiriyor. Yenişehir Kuruyemişçilik, gönülle işlenen, samimiyetle pişirilen, itinayla sergilenen, özlemle beklenen kuruyemişin damak muhabbet adresi Yenişehir Kuruyemişçilik. Toptan ve perakende satışlarımızla halkımızın hizmetindeyiz. İmalat adres, Toptancılar sitesi P Blok Diyarbakır. Telefon 0532 690 0837. Şubeler, Dağkapı, Gazi Caddesi, Çamlıca ve Ofis Gevran Caddesi.
6: Açıldı, açıldı, açıldı. Olimpik yüzme havuzu, eğlenceli su kaydırakları, ferah piknik alanları ve eşsiz lezzetleriyle bu yazın adresi yine Yeşilçınar. Dev kadromuz ve yenilenen konseptimizle sizleri ve ailenizi unutulmaz bir yaz eğlencesine davet ediyoruz. Bu yazın keyfi Yeşilçınar'da. Telefon 0552 748 26 21.
4: Medine Hac Malzemeleri Toptan ve Perakende Satış Mağazası. İhramdan eşarp ve şala, seccadeden takkeye, tesbihten hediyeliklere, hurmadan orijinal esans çeşitlerine ve daha birçok şeyi arayıp da bulabileceğiniz hac malzemeleri satış noktasıyla hizmetinizdeyiz. Medine Hac Malzemeleri Satış Mağazası, Medine Bulvarı Namık Kemal Lisesi karşısı Bağlar Diyarbakır. Telefon 0538 402 2928 0530 621 5751. Aksa Yapı Market, seramik toptan ve perakende satış noktası. Yaşam alanlarınızda en çok vakit geçirdiğiniz yerlerden biri olan mutfağınıza estetik, hijyen ve ferah için 45'e 45, 30'a 60, 60'a 60, 60'a 120 seramiklerin tek adresi olan mağazamıza bekliyoruz. Ayrıca hamam, mutfak tezgah işleri itinayla yapılır. Adres Emek Caddesi Salı Pazarı karşısı Bağlar Diyarbakır. Telefon 0532 295 93 31 0552 400 87 82.
7: Doğruluk ve güvenin adresi Elmacı Kuyumculuk. Göz alıcı altın, takı ve ışıltı saçan mücevherler için bize uğrayın. Elmacı Kuyumculuk, bütün siparişlerinizle mutlu ve önemli günlerinizde yanınızdayız. Elmacı Kuyumculuk, Sakarya Caddesi'nde. Telefon 0412 236 36 çift 0 0533 613 31 34.
8: İsot King Çiğ Köfte. Bu lezzeti mutlaka tadın. Çiğ köftenin kaliteli, güvenilir adresi İsot King Çiğ Köfte. Acımız büyük, keyfimiz yerinde.
4: Altının en parlak hali olan değerin adresinde buluşmaya hazır mısınız? Sincar Gold, hayatınızın değerli anıları ve yatırımları için tüm ihtişamıyla ve tüm seçenekleriyle, mutluluğun ışıltısıyla mücevherat adına kolyeden yüzüğe, bilezikten küpeye, künyeden bilekliğe ve daha birçok çeşit seçeneğiyle sizleri Sincar Gold'a bekliyoruz. Hayatınıza mutluluk katan değerli anlarınız Sincar Gold'la değerlensin. Siz bizim için değerlisiniz. Bize sormadan altın almayın. Sincar Gold Gaziler Çeşme durağı karşısı Kayapınar Diyarbakır. Başka şubemiz yoktur. Telefon 0533 967 4534. Aksa Yapı Market, seramik toptan ve perakende satış noktası. Yaşam alanlarınızda en çok vakit geçirdiğiniz yerlerden biri olan mutfağınıza estetik, hijyen ve ferah için 45'e 45, 30'a 60, 60'a 60, 60'a 120 seramiklerin tek adresi olan mağazamıza bekliyoruz. Ayrıca hamam, mutfak tezgah işleri itinayla yapılır. Adres Emek Caddesi Salı Pazarı karşısı Bağlar Diyarbakır. Telefon 0532 295 9331. 0552 487 82.
6: Işıltının adresi Zümra Gold VIP mağazasıyla sizlerle. Yeni özel konseptiyle Sakarya Caddesi'nden Hal Kavşağı'na taşındık. Geniş, ferah ve konforlu alışveriş alanımızla sizi bekliyoruz. Ayrıca çocuklar için hazırladığımız özel oyun alanımız sayesinde siz alışveriş yaparken çocuklarınız keyifle vakit geçirebilir. Altın, pırlanta ve özel tasarım koleksiyonlarımızla hem şıklığı hem de güveni bir arada sunuyoruz. Zümra Gold VIP. Işıltının en konforlu hali Hal Kavşağı'nda. Telefon 0531 665 37 47. 0539 772 16 86.
9: Bilen Kavurmacım, geniş, ferah ve nezih mekanla açık alan bahçemiz ve üst katta 130 kişilik toplantı ve seminer salonumuzla sizleri Bilen Kavurmacım'ın zengin ve lezzet sofrasına davet ediyoruz. Köy kavurmasının kuzu kemikli ve dana kemiksiz kavurması yanı sıra nefis çorba ve sulu yemek çeşitleriyle indirimli yemek çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Mekanımız 7/24 saat açıktır. Bilen Kavurmacım, Luna Park arkası stat yolu üzeri Kayapınar Diyarbakır. Telefon 0412 503 0521. 0546 503 0521.
10: Tatlar bir harika. Nefis kızartılmış halka ve tulumba tatlılarını ustasında tatmak ister misiniz? Arkadaş Tatlı ve Dondurma sizlere leziz tatlı anlar için hizmet sunuyor. Ayrıca Arkadaş Tatlı ve Dondurma'da her türlü tatlı siparişi alınır. Arkadaş Tatlı ve Dondurma, Cemiloğlu Caddesi kahve önü durağı Bağlar. Telefon 0530 691 5215.
4: Kazancı yüksek, altın değerinde güven adresiniz Nida Gold. En iyi fiyat ve kaliteli ürün garantisiyle tanışma vakti Nida Gold. Şık, göz alıcı tasarımlarla, seçkin markalar ve farklı ürün çeşitleriyle özel günlerde, özel anlarda, hediyeleriniz ve yatırımlarınızla güven adresiniz Nida Gold. Altın mücevheratta kalitesiyle sağlam ve güvenilir liman Nida Gold, Sakarya Caddesi'nde. Telefon 0543 453 7225. Olgunlar Aktar Baharat ve Bitkisel Ürünler Merkezi. Hayatınıza, sağlığınıza, damağınıza gelen doğal ürünlerin adresi Olgunlar Aktar. Şekerlemeden kuru kahveye, bakliyattan kurutulmuşluklara, leziz lokum ve kuru yemişlere, bitkisel kozmetikten şifalı bitkilere kadar arayıp bulabileceğiniz ürünlerin adresi Olgunlar Aktar. Şube 1 Huzur Evleri Sıtkı Güral Caddesi, Eski Huzur Düğün Salonu karşısı. Telefon 0555 754 1945 0534 488 66 çift 0. Hayatınızın değerli anlarına tanıklık eden güvenilir liman Aksam Gold Mücevherat. En mutlu anlarınızda bize geldiniz. Aradığımı buldum dediniz. İçinizdeki mutluluk sevinci bize de yansıdı. Tüm ihtişamıyla hayatınıza değer katan ışıltılı tanığın eşsiz mücevherleri. Takı, altın ve mücevheratın tüm seçenekleriyle en özel ve mutlu günlerinizde Aksam Gold Mücevherat. 0546 189 77 46. Dicle Kent Medya Kavşağı'nda.
1: Reklamları dinlediniz.
11: Çağrı Efendim.

0: Peyvu gotinin peşiya. Adare devledare, kevani bikaru bare. Adare berfhat gülye dare, sibe le nebu evare. Adetin bavu bapiran, kerik hoştirin cehjiran. Agir b'erde dikeve, terru hüjk, tevdidi de berkhoa. Agir pekeve, behna pişoje nay. Emanet, hatta kıyamet. Aqil taca zerine, lisere herkesi nine. Aqil ekhoa, binanu dev khariye. Aha jinu mir ne yekbe sere wa na che ser balif ke aqle kem reya dur bi ber havale khodxe je pay vu gotnen peshiya
1: Gönülleri ısıtan radyo. Çağrı FM.

0: Güzel şehrin farklı radyosu.
1: Çağrı FM.
2: İlim denizinden damla damla. Kabre azıksız giren kişi denizde gemisiz yolculuğa çıkmış gibidir. Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh. İlim denizinden damla damla.

demiştir ki, insanların en mutlusu kalbi hakikati bilen, bedeni acıya ve zorluklara karşı dayanıklı olan, elindekine kanaat edendir.

Açılır bir gün senin de bahar çiçeğin, doğacak üstüne özgürlük güneşin, ümidim görmeyeceğim.

Seviyeli müzik eserleri ve hayata dair sohbetler bu frekansta. Tam 99. Çağrı FM.

0: Şimdi reklamlar.
1: Akyüzler sürücü kurslarından duyurulur. 4. şubemiz Akyüzler İş Makineleri ve Operatörlük Kursu hizmetinizde. Tüm ehliyet sınıflarında iş makineleri ehliyetinde dev kampanya. SRC'de Çağrı FM dinleyicilerine özel net 6000 TL indirim. Kurslarımızda SRC iş makineleri psikoteknik kayıtlarında bizden fiyat ve bilgi almadan karar vermeyiniz. Türkiye'de 3 bayan hocayla direksiyon dersi veren tek kurs. Diyarbakır Direksiyon Sınavı'nda en yüksek başarı oranı Akyüzler Sürücü Kursu'nda. Bu sektörde rakipsiz değil ama birinciyiz. Adres Merkez Şube Tema Park karşısı 0542 234 7021. VIP Şube Winstown AVM civarı Kayapınar. Diğer elit pastaneleri tatlı mutluluğunu sofralarınıza taşıyor. Cevizli baklava ve şekerpare 180, cevizli sarma ve cevizli kadayıf 250, cevizli soğuk baklava 400, fıstıklı soğuk baklava, fıstıklı baklava ve fıstıklı kadayıf 500. Yaş ve kuru pasta çeşitleriyle kaliteyi az paraya satan tatlı diyarı diğer elit pastaneleri Merkez Musa Anter Caddesi, Şube Ahmet Kaya Caddesi üzeri Demet Evler Camii aşağısı Diyarbakır. Telefon 0412 252 1696 0412 503 1721.
2: Kalitenin adı, lezzetin tadı Yenişehir Kuruyemiş. Harika bir tat, muhabbeti getiriyor. Yenişehir Kuruyemişçilik, gönülle işlenen, samimiyetle pişirilen, itinayla sergilenen, özlemle beklenen kuruyemişin damak muhabbet adresi Yenişehir Kuruyemişçilik. Toptan ve perakende satışlarımızla halkımızın hizmetindeyiz. İmalat adres, Toptancılar sitesi P Blok Diyarbakır. Telefon 0532 690 0837. Şubeler, Dağkapı, Gazi Caddesi, Çamlıca ve Ofis Gevran Caddesi.
1: Medine Hac Malzemeleri Toptan ve Perakende Satış Mağazası. İhramdan eşarp ve şala, seccadeden takkeye, tesbihten hediyeliklere, hurmadan orijinal esans çeşitlerine ve daha birçok şeyi arayıp da bulabileceğiniz hac malzemeleri satış noktasıyla hizmetinizdeyiz. Medine Hac Malzemeleri Satış Mağazası, Medine Bulvarı Namık Kemal Lisesi karşısı, Bağlar Diyarbakır. Telefon 0538 402 2928 0530 621 57 51.
3: Doğruluğun ve zarafetin adresi Elmacı Kuyumcu. Doğru yatırım, güzel ahlak, hesaplı alışveriş ve kaliteli işçilikle her hafta yepyeni şık modellerle geçmişe güven, geleceğe emin adımlarla bakan yatırım uzmanınız Elmacı Kuyumculuk. Az tasarrufla çok biriktireceğiniz adres Elmacı Kuyumculuk. Elmacı Kuyumculuk Sakarya Caddesi'nde.
1: Şube 50. metre yol üzeri Fırat Mahallesi, Mezopotamya Caddesi, Kütüphane Karşısı, Mers Sitesi 6 Kayapınar.
3: Telefon 0412 236 36 00 0543 158 31 34.
4: Çekirdekten yetişme profesyonel ustalarımızla her türlü marka araçlarınızın motor, şanzıman ve tüm arıza, bakım ve onarımlarını servisimizde en kaliteli ve makul fiyatlarla sunmaktayız. Işık Otomotiv. Işık Otomotiv Tamir, Bakım ve Onarım Servisi. Talaytepe Mahallesi Bir Tanem Sanayi Sitesi girişi, ilk sol B blok numara 52, Kayapınar, Diyarbakır. Telefon 0530 963 5082 0536 614 65 28 Işık Otomotiv.
1: Ayrıca Işık Oto 7/24 oto kurtarıcı hizmeti vermektedir.
4: Teveccühünüzle büyümeye devam eden İnzar Turizm Hac ve Umre Organizasyonu, tecrübeli kadrolarıyla Allahü Teala'nın misafirlerine hizmet etmeye devam ediyor. Her ilden ücretsiz ara bağlantıyla direkt uçak hizmeti sunuyoruz. Sizleri de kutsal toprakların manevi atmosferini yaşamaya davet ediyoruz. İnzar Turizm'le, sevdiklerinizle en sevgiliye kısa sürede ulaşın.
5: Bilen Kavurmacım, geniş, ferah ve nezih mekanla açık alan bahçemiz ve üst katta 130 kişilik toplantı ve seminer salonumuzla sizleri Bilen Kavurmacım'ın zengin ve lezzet sofrasına davet ediyoruz. Köy kavurmasının kuzu kemikli ve dana kemiksiz kavurması yanı sıra nefis çorba ve sulu yemek çeşitleriyle indirimli yemek çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Mekanımız 7/24 saat açıktır. Bilen Kavurmacım, Luna Park arkası stat yolu üzeri Kayapınar Diyarbakır. Telefon 0412 503 0521. 0546 503 0521.
1: Kazancı yüksek, altın değerinde güven adresiniz Nida Gold. En iyi fiyat ve kaliteli ürün garantisiyle tanışma vakti. Nida Gold. Şık, göz alıcı tasarımlarla, seçkin markalar ve farklı ürün çeşitleriyle özel günlerde, özel anlarda, hediyeleriniz ve yatırımlarınızla güven adresiniz Nida Gold. Altın mücevheratta kalitesiyle sağlam ve güvenilir liman Nida Gold, Sakarya Caddesi'nde. Telefon 0543 453 7225.
0: Tatlar bir harika. Nefis kızartılmış halka ve tulumba tatlılarını ustasında tatmak ister misiniz? Arkadaş Tatlı ve Dondurma sizlere leziz tatlı anlar için hizmet sunuyor. Ayrıca Arkadaş Tatlı ve Dondurma'da her türlü tatlı siparişi alınır. Arkadaş Tatlı ve Dondurma, Cemiloğlu Caddesi Kahve Ünü Durağı Bağlar. Telefon 0530 691 5215.
6: Işıl Tın'ın adresi Zümra Gold VIP mağazasıyla sizlerle. Yeni özel konseptiyle Sakarya Caddesi'nden Hal Kavşağı'na taşındık. Geniş, ferah ve konforlu alışveriş alanımızla sizi bekliyoruz. Ayrıca çocuklar için hazırladığımız özel oyun alanımız sayesinde siz alışveriş yaparken çocuklarınız keyifle vakit geçirebilir. Altın, pırlanta ve özel tasarım koleksiyonlarımızla hem şıklığı hem de güveni bir arada sunuyoruz. Zümra Gold VIP. Işıltının en konforlu hali Hal Kavşağı'nda. Telefon 0531 665 37 47 0539 772 16 86.
1: Olgunlar Aktar Baharat ve Bitkisel Ürünler Merkezi. Hayatınıza, sağlığınıza, damağınıza gelen doğal ürünlerin adresi Olgunlar Aktar. Şekerlemeden kuru kahveye, bakliyattan kurutulmuşluklara, leziz lokum ve kuru yemişlere, bitkisel kozmetikten şifalı bitkilere kadar arayıp bulabileceğiniz ürünlerin adresi Olgunlar Aktar. Şube 1 Huzur Evleri Sıtkı Güral Caddesi, Eski Huzur Düğün Salonu karşısı. Telefon 0555 754 1945 0534 488 66 çift 0. Hayatınızın değerli anlarına tanıklık eden güvenilir liman Aksam Gold Mücevherat. En mutlu anlarınızda bize geldiniz. Aradığımı buldum dediniz. İçinizdeki mutluluk sevinci bize de yansıdı. Tüm ihtişamıyla hayatınıza değer katan ışıltılı tanığın eşsiz mücevherleri. Takı, altın ve mücevheratın tüm seçenekleriyle en özel ve mutlu günlerinizde Aksam Gold Mücevherat. 0546 189 77 46. Dicle Kent Medya Kavşağı'nda.
7: Reklamları dinlediniz.
8: Çağrı FM.

0: Hazreti Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet edilir ki, emanet zayi edildiğinde kıyameti bekle. Denildi ki, emanetin zayi edilmesi nasıl olur? Buyurdu ki, vazife ehlinden başkasına verildiği zaman kıyameti bekleyin.
1: Bir hadis, bir ders.

celali, cemali ve hükümranlığı daim olan yüce Rabbim. Sonsuz hamdler ancak sanadır.

Mermileri, bombaları güle çeviren ölümsüzlük diyarının laleleri, davamızın kan çiçekleri, yolumuzun nurdan hüzmeleri, şehadet aşıklarının aziz öğretmenleri, cihadın korkusuz savaşçıları, ölümü diriliş ve direnişe çeviren yiğit kahramanlar, toprağa döktüğünüz o mübarek kanın her damlası yüzlerce çiçek açtı. Laleler, güller, sümbüller yeşerdi bu çorak topraklarda. Allah'ım onları rahmetinle sevindir.

0: Şimdi reklamlar.
1: Kalitenin adı, lezzetin tadı Yenişehir Kuruyemiş. Harika bir tat, muhabbeti getiriyor. Yenişehir Kuruyemişçilik, gönülle işlenen, samimiyetle pişirilen, itinayla sergilenen, özlemle beklenen kuruyemişin damak muhabbet adresi Yenişehir Kuruyemişçilik. Toptan ve perakende satışlarımızla halkımızın hizmetindeyiz. İmalat adres, Toptancılar sitesi P Blok Diyarbakır. Telefon 0532 690 0837. Şubeler, Dağkapı, Gazi Caddesi, Çamlıca ve Ofis Gevran Caddesi.
2: Aksa Yapı Market, seramik toptan ve perakende satış noktası. Yaşam alanlarınızda en çok vakit geçirdiğiniz yerlerden biri olan mutfağınıza estetik, hijyen ve ferah için 45'e 45, 30'a 60, 60'a 60, 60'a 120 seramiklerin tek adresi olan mağazamıza bekliyoruz. Ayrıca hamam, mutfak tezgah işleri itinayla yapılır. Adres Emek Caddesi, Salı Pazarı karşısı, Bağlar Diyarbakır. Telefon 0532 295 93 31. 0552 400 87 82.
3: Açıldı. Olimpik yüzme havuzu, eğlenceli su kaydırakları, ferah piknik alanları ve eşsiz lezzetleriyle bu yazın adresi yine Yeşilçınar. Dev kadromuz ve yenilenen konseptimizle sizleri ve ailenizi unutulmaz bir yaz eğlencesine davet ediyoruz. Bu yazın keyfi Yeşilçınar'da. Telefon 0552 748 26 21.
4: Diyarbakırlılar, altın sektörünün öncü kuruluşu Sakarya Kuyumcusu, çeyrek asırlık tecrübesiyle hayallerinizi gerçeğe dönüştürmeye devam ediyor. Sakarya Kuyumcusu, güler yüzlü ve kaliteli hizmet anlayışıyla güven odaklı alışveriş sunar. Sakarya Kuyumcusu, her türlü altın tamirat işlerinizi de profesyonel işçilik anlayışıyla gerçekleştirir. Sakarya Kuyumcusu, her kesimin bütçesine hitap eder, evlenecek çiftlerin tercihi olur ve altın gibi kalbinizde yer edinir. Sakarya Kuyumcusu yeni yerinde de Sakarya Caddesi'nde.
5: Telefon 0412 236 01 68 0533 938 75 03.
2: Kadayıfçı Hacı Seyit'ten tatlı yiyelim, tatlı söyleyelim kampanyası. Cevizli baklava 220 TL, cevizli kadayıf 320 TL, fıstıklı baklava 370 TL. Daha bitmedi. Şekerpare, kaymaklı ve peynirli kadayıf 220 TL. Hacı Seyit Baklava, Gaziler Son Durak, Mastfroş Caddesi, Nevroz Caddesi, Çift Kapı, Kantar, Dicle Kent ve Seyrantepe Şubesi ile şehrimizin en sevilen tatlıcısı Kadayıfçı Hacı Seyit.
6: Seyahat etmek sadece yeni yerler görmek değildir. Her yolculuk, yeni kültürlerle tanışmak, tarihin izinde yürümek ve hayata farklı bir pencereden bakmaktır. İnzar Turizm olarak muhafazakar kültür turları kapsamında Bosna Hersek yolculuğumuza başlıyoruz. Tarihi dokusu, derin kültürü ve İslami mücadelesiyle Bosna Hersek'te sizleri anlamlı ve özel bir deneyim bekliyor. İletişim 0537 726 73 42.
7: Işıtının adresi Zümra Gold VIP mağazasıyla sizlerle. Yeni özel konseptiyle Sakarya Caddesi'nden Hal Kavşağı'na taşındık. Geniş, ferah ve konforlu alışveriş alanımızda sizi bekliyoruz. Ayrıca çocuklar için hazırladığımız özel oyun alanımız sayesinde siz alışveriş yaparken çocuklarınız keyifle vakit geçirebilir. Altın, pırlanta ve özel tasarım koleksiyonlarımızla hem şıklığı hem de güveni bir arada sunuyoruz. Zümra Gold VIP. Işıltının en konforlu hali Hal Kavşağı'nda. Telefon 0531 665 37 47 0539 772 16 86.
8: Tatlar bir harika. Nefis kızartılmış halka ve tulumba tatlılarını ustasında tatmak ister misiniz? Arkadaş Tatlı ve Dondurma sizlere leziz tatlı anlar için hizmet sunuyor. Ayrıca Arkadaş Tatlı ve Dondurma'da her türlü tatlı siparişi alınır. Arkadaş Tatlı ve Dondurma, Cemiloğlu Caddesi Kahve Ünü Durağı Bağlar. Telefon 0530 691 5215.
2: kalitesiyle birbirinden lezzetli tatlılarımızla fabrikadan halka. Cevizli baklava ve cevizli kadayıf 250, cevizli soğuk baklava ve fıstıklı baklava 400, fıstıklı diğer çeşitler 550, fıstıklı soğuk baklava, Hasanpaşa ve Hışır 600 TL. En uygun fiyatlara enfes tatlılar Şehri Diyar Kadayıf Baklava'da. Merkez adres Ahmedi Hani Caddesi, Sözer Yapı Sitesi numara 3 Gaziler. Şube Göletti Park Yanı, Orhan Doğan Caddesi, Enç Yapı Sitesi numara 1. Şube 2 Kayapınar Belediyesi karşısı. Telefon 0542 145 21 21. Şehri Diyar Kadayıf Baklava.
0: Dakak kardeşler, ambalaj ve baharatçılık. Pastane, lokanta, şarküteri, züccaciye, market, baharatçılar, otel, temizlik firmaları ve resmi kurumların ihtiyacı olan her şeyi bulacağınız adres Dakak kardeşler, ambalaj ve baharatçılık. Her türlü baskılı poşet, ambalaj kağıdı, çatal bıçak kılıfı ve kolonyalı mendil yapılır. Dakak kardeşler, ambalaj ve baharatçılık, merkez adres Yenihal Caddesi Gıda Toptancılar Sitesi karşısı numara 17, 252 53 51. Dakak kardeşler, ambalaj ve baharatçılık.
9: Doğruluk ve güvenin adresi Elmacı Kuyumculuk. Göz alıcı altın, takı ve ışıltı saçan mücevherler için bize uğrayın. Elmacı Kuyumculuk, bütün siparişlerinizle mutlu ve önemli günlerinizde yanınızdayız. Elmacı Kuyumculuk, Sakarya Caddesi'nde. Telefon 0412 236 36 00 0533 613 31 34.
10: Bilen Kavurmacım, geniş, ferah ve nezih mekanla açık alan bahçemiz ve üst katta 130 kişilik toplantı ve seminer salonumuzla sizleri Bilen Kavurmacım'ın zengin ve lezzet sofrasına davet ediyoruz. Köy kavurmasının kuzu kemikli ve dana kemiksiz kavurması yanı sıra nefis çorba ve sulu yemek çeşitleriyle indirimli yemek çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Mekanımız 7/24 saat açıktır. Bilen Kavurmacım, Luna Park arkası stat yolu üzeri Kayapınar Diyarbakır. Telefon 0412 503 0521. 0546 503 0521.
9: Hayatınızın değerli anlarına tanıklık eden güvenilir liman Aksam Gold Mücevherat. En mutlu anlarınızda bize geldiniz. Aradığımı buldum dediniz. İçinizdeki mutluluk sevinci bize de yansıdı. Tüm ihtişamıyla hayatınıza değer katan ışıltılı tanığın eşsiz mücevherleri. Takı, altın ve mücevheratın tüm seçenekleriyle en özel ve mutlu günlerinizde Aksam Gold Mücevherat. 0546 189 77 46. Dicle Kent Medya Kavşağı'nda.
11: Reklamları dinlediniz.
12: Çağrı Efendim.

duysun, gök duysun istiyorum. Adını haykırıyorum, fezalar dinlesin, 18.000 alem dinlesin, melekler dinlesin, duysun istiyorum. Sana olan sevgimizi bilsin istiyorum. Adını haykırıyorum ya Resulallah, şefaatini diliyorum. Yaprak yaprak, damla damla adını yazıyorum, kalbime çiziyorum. Rüyalarıma gel ey Nebi, yüzünü görmek istiyorum. Adını haykırıyorum.

yine hicret edercesine gel. Gel ya Resulallah, bizlere bedirler gerek ey Nebi. Susadık seferlere, yanında yürümeyi, senden güç bularak cihada gitmeyi. Nasıl da özledik ey Nebi. Nasıl

Aldığında ferahlık düşer kalplere, huzur olur gönüllere. İşte adın böyle ya Resulallah. Adını haykırıyorum, şefaatini

0: Bize sadece radyolarınızı değil, gönül kapılarınızı da açın. Çünkü biz gönüllerinize talibiz.
1: Çağrı FM.
2: Hazreti Peygamber şöyle buyurmuştur. Misvak kullanmaya devam edin. Zira misvak kullanmakta 10 fayda vardır. Ağzı temizler, Rabbi hoşnut eder, şeytanı kızdırır, Allah ve koruyucu melekler onu sever, diş etlerini kuvvetlendirir, balgamı giderir, ağza güzel bir koku verir, mide ekşimesini giderir, görme kabiliyetini güçlendirir, ağzın pis kokusunu giderir. Misvak kullanmak benim sürekli yapa geldiğim davranışlarımdandır. Misvak kullanılarak kılınan bir namaz, misvak kullanılmaksızın kılınan 70 namazdan daha faziletlidir.

0: Hazreti Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet edilir ki, nefsim yedi kudretinde olana yemin ederim ki, kıyamet kopmaz. Hasislik, fuhuş zahir oluncaya, emine hıyanet edilinceye, haine güvenilinceye. Vuul helak oluncaya, tuhud zahir oluncaya kadar. Denildi ki, vuul ve tuhud nedir? Buyurdu ki, vuul insanların eşrafı, tuhudsa insanların ayak takımıdır.
1: Bir hadis, bir ders.

Kim dünyayı boşarsa ahiret onun eşi olur. Dünya akıllılar tarafından boşanmıştır. Fakat iddeti hiç bitmez. Dünyayı aklından çıkar ve hiç düşünme. Ahireti ise düşün ve hiç unutma. Dünyadan seni ahirete ulaştıracak olanı al. Seni ahiretten alıkoyacak olanı alma. Muaz bin Cebel radıyallahu anh. İlim denizinden damla damla.

Ey müminler! Size mekan bakımından yakın olan kâfirlerle savaşın. Onlar sizde bir ciddiyet ve üstün gayret görsünler. İyi bilin ki Allah, fenalıklardan sakınan müttakilerle beraberdir.

Yeni bir sure indirildiğinde onlardan bazıları, bu inen kısım hanginizin imanını arttırdı acaba diyerek vahyi küçümserler. Ama bu, iman edenlerin imanını, yakînini arttırır ve onlar sevinip birbirlerini müjdelerler.

Fakat o sureler kalplerinde küfür ve nifak hastalığı bulunanların inkârlarına inkâr kattı ve onlar kâfir olarak öldüler.

0: Onlar görmüyorlar mı ki her yıl bir veya iki kere imtihan ediliyor, çeşitli belalara çarptırılıyorlar da yine nifaklarından dönüş yapmıyor. Onlar bundan ibret de almıyorlar.
1: وَإِذَا مَا أُنْزِلَتْ سُورَةٌ نَظَرَ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ هَلْ

Aleyhlerinde bir sure indirilince, göz kırpıp alay ederek birbirlerine bakar, sonra acaba bizi gören biri var mı diye endişeyle bakınır, gören biri yoksa hemen sıvışır giderler. Anlamaz bir topluluk olduklarından, onlar nasıl iman ve Kur'an meclisinden uzaklaşıp gidiyorlarsa, Allah da onları imandan uzaklaştırır.

Size kendi aranızdan öyle bir peygamber geldi ki, zahmete uğramanız ona ağır gelir. Kalbi üstünüze titrer. Müminlere karşı pek şefkatli ve merhametlidir.

0: Buna rağmen aldırmaz, yüz çevirirlerse, ey Resûlüm, de ki, Allah bana yeter. Ondan başka Tanrı yoktur. Ben yalnız O'na dayanırım. Çünkü O, büyük arşın, muazzam hükümranlığın sahibidir. Yunus Suresi Mekke'de nazil olmuş olup 109 ayetten ibarettir.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.

İnsanları uyar. Müminlere Rablerinin üstün sadakat makamı vereceğini müjdele diye içlerinden bir insana vahyetmemiz insanların çok mu tuhafına gitti? Onun için mi kâfirler, besbelli ki bu sihirbazın teki dediler.

Sizin Rabbiniz gökleri ve yeri 6 günde yaratan, sonra da arşı üzerinde hükümran olan, her işi yerli yerince çekip çeviren Allah'tır. Kendisinden izin çıkmadıkça onun katında hiçbir şefaatçi iş bitiremez. İşte Rabbiniz bu vasıflara sahip olan Allah'tır. Öyleyse onu bir tanıyarak yalnız ona ibadet ediniz. Hala gerçekleri düşünmeyecek misiniz?

Hepinizin dönüşü O'nadır. Bu, Allah'ın gerçek olarak verdiği sözdür. Mahlukları ilkin O yaratır. Yoktan yaratan yaratıcı, öldükten sonra onları haydi haydi diriltir. Diriltir ki, iman edip makbul ve güzel işler yapanları, adaletleri sebebiyle ödüllendirsin. Kâfirlere ise, dini inkâr ettikleri için, içecek olarak kaynar su ve gayet acı bir azap vardır.

0: الحق يفصل الآيات لقوم يعلمون.
1: Odur ki güneşi bir ışık yaptı. Ayı da bir nur kılıp ona bir takım konaklar tayin etti ki yılların sayısını ve vakitlerin hesabını bilesiniz. Allah bunları boş yere değil, ancak hikmet uyarınca sabit bir gerçek olarak yaratmıştır. Bilip anlayacak kimselere Allah ayetleri böylece açıklar.

Gece ve gündüzün sürelerinin değişerek peş peşe gelmesinde, Allah'ın göklerde ve yerde yarattığı bunca varlıklarda, elbette Allah'ı sayıp kötülüklerden sakınacak kimseler için nice deliller vardır.

0: Onlar ki ahirette bize kavuşmayı ummaz ve sadece dünya hayatına razı olup bununla tatmin bulur ve onlar ki bizim tek ilah olduğumuzun delillerinden ve gönderdiğimiz Kur'an ayetlerinden gaflet etmeyi sürdürür.
1: اُولَٰئِكَ مَأْوَاهُمُ النَّارُ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ
0: İşte bunların irtikab ettikleri şirk ve isyan sebebiyle varacakları yer cehennemdir.

İman edip makbul ve güzel işler yapanları ise, onların Rabbi, imanları sebebiyle içlerinden ırmaklar akan o nimet dolu cennetlerdeki mutluluklara erdirir.

Onların orada duaları, Sübhansın Allah'ım, her türlü noksandan münezzeh ve yücesin. Birbirlerine iyi dilek ve temennileri ise hep selamdır. Duaları, Elhamdülillahi Rabbil Alemin, hamd, alemlerin Rabbi Allah'a mahsustur, diye sona erer.

İnsan bir sıkıntıya maruz kalınca, gerek yan yatarken, gerek otururken veya ayaktayken, bize yalvarıp yakarır. Fakat biz sıkıntısını giderdik mi, sanki uğradığı dertten dolayı bize yalvaran kendisi değilmiş gibi, eski haline geçip gider. İşte hayat sermayelerini boşuna harcayıp, haddini aşanlara, yaptıkları işler kendilerine böyle süslenmiş, hoşlarına gitmiştir.

Sizden önceki devirlerde geçen nice ümmetleri, peygamberleri kendilerine açık deliller, mucizeler getirdikleri halde, onları yalancı sayıp, hakka karşı çıkarak zulmettikleri ve iman etmeyecekleri sabit olduğu için imha ettik. İşte suçlular güruhunu biz böyle cezalandırırız. ثُمَّ جَعَلْنَاكُمْ خَلَائِفَ فِي الْأَرْضِ مِنْ بَعْدِهِمْ لِنَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ Sonra onların peşinden nasıl davranacağınızı görmek için bu dünyada onların yerine sizi geçirdik.

Böyleyken ayetlerimiz kendilerine açık deliller halinde okunduğunda ahirette huzurumuza varacaklarını ummayanlar, bize bundan başka bir Kur'an getir veya bunu değiştir derler. De ki, onu kendiliğimden değiştirmem asla olacak bir şey değil. Çünkü ben sadece bana vahyedilene tabi olurum. Ve eğer sizin arzunuza uyar da Rabbime isyan edersem, o müthiş günün azabından korkarım.

De ki, eğer Allah dileseydi, ben Kur'an'ı size okuyamazdım. Hiçbir suretle de size onu bildirmezdi. Bilirsiniz ki, daha önce bir ömür boyu aranızda yaşadım. Böylesi bir iddiada bulunmadım. Aklınızı kullanıp bunu anlamaz mısınız?

Hem yalandan bir söz uydurup onu Allah'a mal eden veya Allah'ın ayetlerini yalan sayandan daha zalim kim olabilir? Gerçek şu ki mücrimler iflah olmazlar.

fayda veremeyen bir takım nesnelere ibadet ediyor ve onlar Allah katında bizim şefaatçilerimizdir diyorlar. De ki, böyle bir şey olacak da Allah bilmeyecek ha? Ne o? Yoksa siz Allah'a göklerde ve yerde olup da bilmediği şeylerin varlığını mı haber vereceğinizi iddia ediyorsunuz? Haşa! O, onların iddia ettikleri her türlü ortaktan münezzehtir, yücedir.

0: كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ فِيمَا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ.
1: İnsanlar aslında tek ümmet idi. Başlangıçta hepsi tevhid inancına sahip iken sonra aralarında ihtilaf çıktı. Şayet Allah'tan nihai hükmü kıyamete bırakma şeklinde önceden yapılmış bir vaat olmasaydı, ihtilaf ettikleri konudaki hüküm çoktan verilmiş, azap tepelerine inmiş olurdu.

Bir de kalkmış, o peygambere Rabbi tarafından bambaşka bir mucize indirilse ya, diyorlar. Sen de ki, gayb âlemi ancak Allah'ındır. Gaybı bilmek ona mahsustur. O halde bekleyin bakalım. Ben de sizinle beraber bekliyorum.

0: İnsanlara uğradıkları bir dertten sonra bir nimet ve afiyet tattıracak olursak, bir de bakarsın ki ayetlerimiz hakkında yine bir takım kötü düşüncelere sapmışlar. De ki, Allah'ın o tuzakların hakkından gelmesi daha da çabuk gerçekleşir. Haberiniz olsun, meleklerimiz bütün o kötü düşüncelerinizi kaydedip duruyorlar.
1: هُوَ الَّذ۪ي يُسَيِّرُكُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ حَتَّى اِذَا كُنْتُمْ فِي الْفُلْكِ

0: Sizi karada olsun, denizde olsun, gezdirip dolaştıran O'dur. Gemide olduğunuz zamanı düşünün. Gemiler, tatlı bir rüzgarla içindeki yolcuları alıp götürdüğü ve yolcular da bundan ötürü keyiflendikleri bir sırada, birden gemiye şiddetli bir fırtına gelir. Dalgalar her taraftan onları sarar ve artık kendilerinin tamamen kuşatılıp bir daha kurtulamayacaklarını zannedince, bütün niyaz ve ibadetlerini yalnız Allah'a yapıp, gönülden O'na yalvarırlar. Ahdimiz olsun ki, eğer bizi bu felaketten kurtarırsan, mutlaka şükreden kullarından olacağız, derler.
1: فَلَمَّا أَنْجَاهُمْ اِذَا هُمْ يَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ

Fakat Allah onları kurtarınca, bir de bakarsın ki, yine yeryüzünde haksız taşkınlıklar ve türlü yolsuzluklar yapıyorlar. Ey insanlar! İyi biliniz ki taşkınlığınız sadece kendi aleyhinizedir. Elde edeceğiniz en fazla şey, bu fani hayatın geçici menfaatidir. Sonunda dönüp bizim huzurumuza geleceksiniz ve biz de yaptıklarınızı size bir bir göstereceğiz.

Bu fani dünya hayatı bilir misiniz neye benzer? Tıpkı şuna benzer. Gökten yağmur indiririz. Derken o yağmur sebebiyle insanların ve hayvanların yiyerek beslendikleri bitkiler bol bol yetişir. Ağ gibi etrafı sarar. Yeryüzü renk renk, çeşit çeşit meyve ve mahsullerle süslenir. Bahçe sahipleri de o ürünleri devşirmeye giriştikleri sırada, geceliğin veya gündüzün birden emir çıkarırız. Bir afet gelir, söküp biçer. Sanki daha dün o şen manzara orada hiç olmamış gibi olur. İşte biz, düşünüp ibret alacak kimseler için ayetleri, delilleri böyle ayrıntılı olarak açıklarız.

0: Allah insanları esenlik ve mutluluk ülkesine davet eder ve dilediği kimseleri doğru yola iletir.
1: Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Meali. On birinci cüzün ikinci hizbini dinlediniz.

Büyük İslam alimi Yahya bin Muaz şöyle demiştir: "Ne mutlu o kimseye ki dünya kendisini terk etmeden önce o dünyayı terk etmiştir. İçine girmeden önce kabrini mamur etmiştir. Kavuşmadan önce Rabbini memnun ve hoşnut etmiştir."

0: Seviyeli müzik eserleri ve hayata dair sohbetler bu frekansta. Tam 99. Çağrı FM.
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه.
2: Ebu Hureyre radıyallahu anh'den rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Kim Ramazan'ın faziletine inanarak ve sevabını Allah'tan bekleyerek teravih namazını kılarsa geçmiş günahları bağışlanır.

0: Bir hadis, bir ders.
1: Hazreti İbni Mes'ud radıyallahu anh'tan rivayet edilir ki, kıyametin önü sıra tanıdık kimselere selam vermek adet olur. Ticaret meydan alır, o derecede ki kadın erkeğine yardımcı olur. Akraba yoklamaları kalkar ve yalancı şahitler çıkar. Gerçek şahitlik gizlenir, muharrirler ise çoğalır.
0: Bir hadis, bir ders.

İstek Saati. İstek Saati. Türkiye'nin dört bir yanında, 10 şehirde, 10 kardeş radyoda gönülleri birbirine bağlayan büyük bir ortak yayındayız. Bir şehirde sabah koşuşturması, bir şehirde öğle arası telaşı, bir başkasında evdeki sessizliğe karışan huzur ve tüm bu şehirleri, tüm bu gönülleri birleştiren tek bir adres. İstek Saati. İşte o ses. Kalplere işleyen ezgilerin, ruhlara dokunan ilahilerin sesi. Her şehirden, her frekanstan bir dua, bir niyaz, bir amin yükseliyor. İstek Saati. İstek Saati.

0: Tek Saati. İstekleriniz, gönlünüzden geçen ilahiler, sevdiklerinize göndermek istediğiniz manevi selamlar. Hepsi bu programda bir araya geliyor.
1: Yakışmaz bize zillet, kıyama kalksın ümmet, zulmün beyninde patlar onurlu.
0: İstek Saati hafta içi her gün saat 14'te Kardeş Radyolar ortak yayınında.
1: Biternaz başlar, kalkar duaya eller, huzur bulur.
0: İstek Saati.

0: Bize sadece radyolarınızı değil, gönül kapılarınızı da açın. Çünkü biz gönüllerinize talibiz.
1: Çağrı Efendim.

Bir seher vaktinde döneceğim ben anne. O zaman bağrına basıp oklarsın beni. Kızıl kanlara bulanmış ak kefenimle.

0: tevazu, tazarru ve tezellül halinin en fazla arandığı yer namaz ve secde halidir. Peygamber Efendimizin haber verdiğine göre kul namazda huşu yakalamaya gayret etmelidir. Tevazu içinde Allah'a boyun eğmelidir. Kendisinin değersiz olduğunu Rabbine göstermeye çalışmalıdır. Namazdan sonra avuçlarının içini yüzüne doğru çevirip ellerini Cenab-ı Mevla'ya doğru uzatmalı. Ya Rabbi, Ya Rabbi diyerek ona ihtiyacını arz etmelidir. Peygamber Efendimiz Bedir gazasında münacatın, yani Allah'a müracaatın pek canlı bir misalini gösterdi. Hazreti Ömer'in anlattığına göre o gün Peygamber Efendimiz ashabına dönüp şöyle baktı. Onlar 300 kişi kadardı. Bir de düşmana dönüp baktı. Düşman 1000 kişiden fazlaydı. İşte o zaman kıbleye dönüp ellerini açtı ve Allah'ım diye yalvarmaya başladı. Hani bana vaadin vardı? Bana olan vaadini gerçekleştir. Allah'ım, eğer bu bir avuç Müslüman helak olursa yeryüzünde sana ibadet edecek kimse kalmaz. Hiç ara vermeden aynı şekilde yalvarıp yakarıyordu. O sırada hırkası omzundan sıyrılıp yere düştü. Hazreti Ebubekir onun bu haline dayanamadı. Hırkasını yerden alıp omuzlarına koyarken kendisini daha fazla üzmemesi için yalvardı. Ey Allah'ın elçisi dedi. Rabbine yalvarman artık el verir. O sana olan vaadini yerine getirecektir. O sırada şu ayet nazil oldu. Hani siz Rabbinizden yardım istemiştiniz? O da ben size birbiri ardınca inen 1000 melekle yardım edeceğim diyerek duanızı kabul etmişti.
1: Bu çağrıya kulak verin. Çağrı efem.